0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Evs ve Hazreçlilerin öncü insanları vardı. Topluma yön veren öncü insanlardı. Hazreç kabilesinin öncülerinden Ebu Amir Rahip vardı. Putperestlikten Hristiyanlığa geçmişti. Bu nedenle ona Rahip deniliyordu. Ebu Amir aynı zamanda münafıkların başı Abdullah bin Übey'in kuzeniydi. Ebu Amir yavaş yavaş Hazreçlilerin öncüsü olmaya hazırlanıyordu. Geleceği şekillendirmeye çalışıyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesi, Medine sakinlerinin kısa zamanda Müslüman olması onun hayallerini yıkıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Amir'le birkaç kez görüşüyor, ayetler okuyor, sohbetler ediyor ve İslam'a davet ediyordu. Ebu Amir ise daveti kabul etmiyor ama keskin bir tavırda takınmıyordu. Oysa iç dünyasında İslam'a karşı şiddetli bir düşmanlık vardı. Zira İslam onun dünyasını, onun geleceğini alt üst etmişti. Ebu Amir Medine'deki münafıklarla beraber hareket ediyordu. Ama her yeni gün onların umutlarını daha bir yok ediyordu. Ebu Amir bir grup adamıyla Mekke'ye gidiyordu. İslam düşmanlığı noktasında Mekkelilerle tam bir gönül birliği halindeydiler. Peygamber Efendimiz putperestlerle beraber olması nedeniyle ona Ebu Amir rahip değil de Ebu Amir fasık diyordu. Bedir Savaşı'na özellikle katılıyordu. İslam'a karşı olan bütün hareketlerle beraber olmaya çalışıyordu. Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin safında haliyle savaşıyordu. Ola ki Bedir Savaşı'nda Müslümanlara büyük bir yenilgi tattırılabilirdi. Müslümanların gücünü kırabilirlerdi. Ayrıca kendi adamlarını müşriklerin safına çekebilir, böylece müminleri zaafa uğratabilirdi. Bedir Savaşı başlıyor ve Ebu Amir İslam ordusunda bulunan tanıdıklarını Mekke müşrik ordusuna geçmelerini istiyordu. Ama Ebu Amir'in davetine evet diyen olmuyordu. Hiçbiri Ebu Amir'in safına geçmiyordu. Ebu Amir'in umutları bir bir kırılıyordu. Akrabaları, dostları da onu yalnız bırakıyordu. Giderek yalnızlaşıyor ama İslam'a ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e öfkesi, kini daha bir büyüyordu. Mekke müşrikleri Uhud Savaşı'na hazırlanıyordu. Ebu Amir Uhud'u da bir fırsat diye düşünüyordu. Ola ki Müslümanlara büyük bir darbe indirilebilirdi. Uhud Savaşı hazırlıklarında ciddi gayretler gösterdi. Ama Uhud Savaşı'nda da bir sonuç alınamamıştı. Ebu Amir bu işin üstesinden Arapların gelemeyeceğini düşünüyordu. Zira Müslümanlar yavaş yavaş büyüyor, böyle giderse büyük bir güç olacakları artık ortaya çıkıyordu. Ebu Amir Hıraklius'tan yardım istemeyi amaçlayarak Filistin'e geldi. Hıraklius o günlerde Filistin'de bulunuyordu. Hıraklius'un huzuruna çıkıyor, durumu dile getiriyor. Müslümanların bugünlerde önü kesilmezse yarınlarda bunun mümkün olmayacağını anlatıyordu. Ebu Amir Araplar arasında etkin bir insandı. Yüksek itibarı vardı. Hıraklius'un yanına kabile reisleriyle gelmişti. Hıraklius ve adamları Ebu Amir'e iltifat ediyor, izzet ikramda bulunuyor, derdine derman olacaklarını söylüyorlardı. Bizans yönetiminin uzun yıllar sürdürdüğü Hicaz politikası vardı. Bu politika kabileler arasında dengeyi gözetmekti. Taraf olmamaktı. Onun onların hayatına müdahale etmemekti. Bir yanıyla da Bizans İmparatorluğu Arap Yarımadası'na ciddiyet de atfetmiyordu. Ebu Amir, Heraklios'un vaatlerinden dolayı büyük bir moral kazanmış ve artık bu işin bitirilebileceğine inanmaya başlamıştı. Heraklios'un güçlü bir orduyla kendisini destekleyeceğini, bu büyük orduyla da Müslümanları yeryüzünden silebileceğini hedefliyordu. Ebu Amir geleceğe umut dolu bakıyordu. Hemen Medine'deki adamlarına haber gönderiyordu. Kısa bir zaman sonra büyük Bizans ordusuyla geleceğini, kendisi için görkemli bir bina yapmalarını, ayrıca faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri bir toplantı yeri yapmalarını söylüyordu. Medine'de münafıklar hemen harekete geçiyorlardı. Kuba Mescidine yakın bir yerde mescit görünümlü bir bina yapıyorlardı. Burası onların karargahı olacaktı. Mescit gibi işlev göreceği için dikkate çekmeyecekti. Şöyle diyorlardı: İhtiyarlarımız ve hastalarımız yağışlı ve soğuk günlerde Kuba Mescidine gidemiyorlar. Bu nedenle bu yeni mescidi inşa ettik. Gerekçeler masumdu, makuldü. Kısa zamanda mescidin inşaatını bitirdiler. Artık çevredeki Müslümanlar bu mescide geliyorlardı. Kısa zamanda Kuba Mescidi'nin cemaatinde azalma oldu. Bu durum münafıkları sevindiriyordu. Zira oyunları toplumda tutuyor, yer ediyordu. Ama asıl amaçlarının anlaşılmasından da son derece korkuyorlardı. Bu mescidin tamamen meşrulaştırılması ve Müslümanların gönlünde yer edebilmesi için Resul-i Ekrem Efendimiz'i mescide davet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetlerini kabul ediyor, Tebük dönüşünde geleceğini beyan buyuruyordu. Çünkü o günlerde Tebük seferi için yoğun bir çalışma vardı. Peygamber Efendimiz Tebük'ten dönüyordu. Ziavan köyüne gelmişti. Münafıklar Peygamber Efendimiz'i karşıladılar ve mescitleriyle ilgili davetlerini tekrar dile getirdiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz davete icabet ediyordu ki Tövbe suresinin 107. ve 108. ayetleri nazil oluyor ve münafıkların oyununu deşifre ediyordu. Müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit inşa ederek bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler vardır. Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için de asla namaz kılma. İlk günde takva üzere kurulan mescit, Kuba Mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda arınmayı seven adamlar vardır. Allah da çok arınanları sever buyuruluyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bir fitne ve fesat yuvası olduğunu ayetle öğrenince hemen iki sahabeyi çağırıyor ve bu binanın yıkılmasını emrediyordu. Bu mescidin adı Mescid-i Dırar'dı. Müslümanları içten parçalamak, derin zaaflar oluşturmak ve Ebu Amir'in gelişine zemin hazırlamak istiyordu. Ama hevesleri kursaklarında kalıyordu. Öbür taraftan Ebu Amir de Heraklius'tan beklediği hiçbir şeye nail olamıyordu. Heraklius, Ebu Amir'i hoş karşılamış ve hoşça uğurlamıştı. Ama Ebu Amir'e vaat ettiği hususlar o an için Ebu Amir'in gönlünü hoş etmekten başka bir şey değildi. Ebu Amir'in tüm umutları bitiyordu. Artık Medine'ye dönmeye yüzü yoktu. İslam'ın tedricen oluşumu, bir İslam toplumunun vücut bulması Peygamber Efendimiz'in öncülüğünde gerçekleşiyordu. Rahman-ı Rahim ayetleriyle ve Resulüyle mümin bir toplum oluşturuyordu. Bu toplum asr-ı saadet toplumuydu. Bu toplum peygamber ikliminin toplumuydu. Bu toplum İslam'ın arı duru ortaya konduğu ve en ideal olarak yaşandığı bir toplumdu. Bu toplumda alemlere rahmet olan vardı. Onun ilmek ilmek ördüğü bir toplumdu. Kalplerin birbirleriyle bütünleştiği, çelikleştiği bir toplumdu. Böyle bir toplumda fitne oluşabilir miydi? Böyle bir toplumda bozguncular bir şey yapmaya cesaret edebilirler miydi? Mümkün gözükmüyordu. Hiç kimse buna cesaret edemezdi. Zira ayetler nazil oluyor, olayların arka planını ortaya koyuyordu. Gizlilikleri ortaya çıkıyordu. Böylesine şeffaf bir toplumda dahi bozguncular, toplumu fitneye vermek isteyenler olabiliyordu. En sağlam bir toplumda dahi fırsat kollayan fitneciler vardı. O zaman şu bütün zamanların belirgin bir çizgisi, belirgin bir esas oluyordu. Fitne, bozgunculuk her zaman olacaktı. Müminler böyle bir bilincin, şuurun insan olmak zorundaydılar. Böyle bir tehlikenin bütün zamanlarda olabileceği gerçeği nedeniyle müminler kardeşliklerini her zaman güçlü kılmaları, bir ve bütün oluşlarını en yüksek hassasiyetle korumaları gerekiyordu. Ayrılıklara, fırkalara, gruplara yönelişin son derece tehlikeli olduğunu görmeliydiler. Müminler için en büyük tehlike kendi işlerinde bulunan bozgunculardı. Onların en büyük tehlike oluşu Müslüman kimliğiyle hareket etmeleriydi. İslam'ın kavramlarını, İslam'ın esaslarını ön plana çıkararak hareket etmeleriydi. Hakiki Müslümanlar ne yapıyorsa onlar da aynı hal ve aynı şeyi yapıyorlardı. Aslında onlar İslam'ı bir maske olarak kullanıyorlardı. İslam'ı kendi hedeflerine varmak için bir araç olarak kullanıyorlardı. Hedefleri Müslümanları zaafa uğratmaktı. Müslümanları parçalamaktı. Giderek Müslümanların varlığını yok etmekti. Medine'li münafıklar mescit gibi İslam'ın en temel bir kurumuyla hareket etmek istiyorlardı. Aslında ortaya çıkışları tam Müslümancaydı. Namazları konusunda derin bir duyarlılık içinde olduklarını vurgulamış oluyorlardı. Beş vakit namazlarını daima mescitte kılmak gibi mümince bir görünümleri vardı. Bundan şüphelenmek mümkün müydü? Böyle bir duruma kuşkuyla yaklaşmak nasıl olabilirdi? Oysa İslam toplumundaki bozguncular genelde İslami görünümlü olurlardı. Müslüman gibi haller sergileyerek ancak bir şeyler yapabilirlerdi. Değilse Müslüman bir toplumda tutunamazlardı, bir şey yapamazlardı. Müminlerin basiretleri vardı. Maskeli insanları, içten olmayanları, güven telkin etmeyenleri kısa bir zaman sonra fark etmeye başlarlardı. İki yüzlü yürüyüşle uzun bir yolculuk yapılamıyordu. Belli bir süre sonra işin gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Gönül bir yerde yine durmaz oldu. Bu derdinden kimesine bilmez oldu. Düşüp bahrı gama hiç gülmez oldu. Gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

Eden olmaz, bela damından azat eden olmaz, anı bir lahzacık şad eden olmaz, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Yanar hicriyle yarin yok mecali, kimesine anlayıp bilmez bu hali, cihanı inledir ahü melali, gönül bir gül için bin hare düştü, onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

olup Mecnun veş aleme rüsva, dembedem çağırır vaveyla Leyla. Bu ahına dayanmaz kühü sahra, gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü. Hulusi, ahü zarın yare erse, onulmaz derdine bir çare erse, bu ahü naleler gülzare erse, gönül bir gül için bin hare düştü. Onulmaz dert, kesilmez zare düştü.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
2: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
1: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
2: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
1: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Halik ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El-Kahhar ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Davet Radyo.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Zaman yok artık, mekan kalbimde, ufuklarda yürüdüm. Ama ben özledim seni, seni düşledim, gökte bir ay parçası bekledim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 21. cüzü dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Mustafa. Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi'ad-i zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men tebel huda ve ala melamu ala men tebel hava ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok kıymetli davet edinleyicilerim. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersinde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri istikametli bir hayat geçirmeyi nasip eylesin. Risale-i Nur'un sırat-ı müstakiminden ayırmasın diye duamızı ediyoruz inşallah. Allah izin verirse bugün Cenab-ı Hakk'ın izin ve inayetiyle Kur'an'ın şebabetinden devam edeceğiz. Geçen hafta okuduk, dersimiz yarım kaldı. Evet, Kur'an'ın şebabeti nasıl oluyor? Her asırda nasıl taze nazil oluyor? Ve gençliğini nasıl muhafaza ediyor? Kur'an nasıl bir hutbe-i ezeliyedir? Efendim söyleyeyim, tabakat-ı beşere nasıl bir ders veriyor? Bu asırdaki insana nasıl ders veriyor? Onu okumuştuk geçen hafta. Ve dersin sonunda çok güzel, tam böyle açılacak bir noktada vaktimiz dolmuştu. Biz şunu gördük. Dersin sonunda şu an insanlar zahiren medeni gözüken Avrupa medeniyetinin gerçek yüzünü gördü. Gerçekten gerçek yüzünü gördü yani. Yani zahiren şaşalı, suri, yıllarca bize dayatılan Avrupa medeniyeti, efendim söyleyeyim, hep Avrupalılar, hep onlar. Cenab-ı Hak Avrupalıların, İslam'a düşman olanların, Kur'an'a düşman olanların gerçek yüzlerini bir manada gösterdi. Ne kadar rezil olduklarını, ne kadar zulmettiklerini, ne kadar sefihane rezil hayat yaşadıklarını ve neler yaptıklarını Cenab-ı Hak gün yüzüne çıkardı. Ve bütün insanlar gerçekten aklı başında olan, vicdanı olan, kalbi ruhu sükut etmemiş insanlar Avrupa'nın ne kadar zalim olduğunu, ne kadar Avrupa medeniyetinin gaddar olduğunu gördü yani. Değil mi? Yıllarca, yıllar boyu bize dayatılan, bize örnek gösterilen yaşam tarzları, efendime söyleyeyim hayata bakış açıları, efendime söyleyeyim işte bilimleri, ilimleri vesaire vesaire, kof olduğunu, içi boş olduğunu gördük. Evet, şimdi buradan okuyalım. Evet, buradan okuyacağız. Şimdi ikinci derece, şimdi üstadımız birinci derecede şöyle diyor. Yani medeniyete karşı Kur'an'ın, efendime söyleyeyim, icazı. Elbette Kur'an'ın icazı galebe eder, fakat üstadımız güzel bir mukayese yapıyor yani. Önce orayı okuyalım yani. İkinci derece, 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta isnadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat nefsaneyi tatmin ve hacat beşeri tezyid etmek için bazı defiyattır. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur cidalının şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasniyle beraber beşerin ancak %20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Evet. Ne dedik? Medeniyet hazıra nokta isnadı kuvvet kabul eder. Hedefi ney? Menfaattir. Hayat düsturu ney? Hayat kanunları ney? Cidaldir. Yani kuvvetli olan kuvvetsiz ezer. Medeniyet beşeri öyle. Cemaatlerin rabıtasını, cemaatlerin bir araya gelmesini ne bilir? Menfi milliyet bilir. Bir menfaat vardır, milliyetçilik vardır. Oradan bir araya gelir. Gayesi nedir? Hevesat nefsani tatmin. Nefsani hisleri tatmin. Ve hacat beşeri tezdi etmek için levhiyattır. Halbuki kuvvetin şeyin tecavüzdür. İşte şu an görüyoruz. Daha önceki derste bahsettik yani. Zalim Avrupa, efendime söyleyeyim, zalim Amerikan, zalim İsrail ne yapıyor şu an? Ehli imanı tecavüz ediyor yani. Bakma. Gazze'ye şu an ne kadar zulm ediyor yani. En küçük çocuktan en büyüğüne kadar yani. Bir yudum suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Zalim oldukları için onların nazarında hayatta düstur cidal vardır yani. Kuvvetli oldukları için zahiren kuvvetli gözüküyorlar. Öyle gözüküyorlar. Ve ne yapıyor? Arkasına birkaç zalim daha alınca zulm ediyor yani. Değil mi? Evet. Düstur cidalın şeyini çarpışmak. O sebeple hep ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz İslam ülkelerine çarpışıyorlar yani. Yani Cenab-ı Hak karşına kahredecek onları zaten. Allah'ın izniyetiyle. Ama ne yapıyorlar şu an? Düstur cidal yapıyorlar. Bak çarpışıyorlar. Unsiyetin şeyini başkasına yutmakla beslemek olduğundan, daha çok toprak sahibi olmak, efendim mesela mazlumların ülkesini ele geçirmek ve onların haklarını dahi, hayat haklarını dahi ellerine alıyorlar yani. Böyle olunca ne oluyor? Bütün mehasine beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet veriyor. Sadece etrafındaki kendi halkına suri bir saadet veriyor. Geri kalanları ne yapıyor? Geri kalanlara suri saadet veriyor. %80 rahatsızla sefalete atıyor. Bak ne kadar Müslüman sefil oldu yani bir ülke. Belki daha ne kadar ülke. Diğer tata bakıyorsunuz aynı şey, değil mi? Myanmar'da var yani. Aynı şey Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'da var. Bakın aynı şey yani. Yani zalimane eziyorlar ve onların hayat hakkını ellerine alıyorlar yani. Evet. Şimdi geldik Hikmet-i Kur'ani'ye. Hikmet-i Kur'ani ise nokta isnadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Kur'an'ın hikmeti kuvvet yerine hakkı kabul eder. Haklı olan, haktan yana olan ne olur? Galip olur. Bakın haklı olan. Menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Değil mi? Bütün kemalatın, güzel ahlakların esası rıza ilahidir. Yani bir insanda rıza ilahi varsa bu insan başkasının hakkına tecavüz etmez. Bu insan zulmetmez. Bu insan adaletsizlik yapmaz. Bu insan en küçük çocuğun da hakkını korur. Bu insan güzel ahlaklı olur. İşte örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. En büyük örnek. Ya. Demek ki rıza ilahi olunca fazilet ve rıza ilahi olunca fazilet de geliyor. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavvine esas tutar. Çarpışmak, boğuşmak, insanın hakkına geçmek değil. Düstur teavvün. İşte kainatta bir teavvün var. Yani bak el ele verip beraber iş yapmak. Değil mi? El ele beraber iş yapmak. Şu an bakın alem İslam inşallah Rabbimin inayetiyle, değil mi, müjdelerle alem İslam yekvücüsü olacak. Biz İttihad-ı İslam'a inşallah Allah'ın izniyle kalben ruhen dua ediyoruz ve o inançtayız yani. Alem İslam tek kürcü olup bir araya gelecek inşallah. Bir teavvün var şu an bakın. Bu kadar musibet yaşadık, hadiseler yaşadık. Bu kadar İslam ülkelerine hücum oldu. Bu kadar mazlum ehl-i iman zulüm gördü. Şu an alem insan taavun yapmaya çalışıyor. Beraber gelip bir araya iş yapmaya çalışıyor. Birlik yapmaya çalışıyor. Evet. Cemaatlerin rabıtlarını unsiyet millet yerine rabıtayı dini, sınıfi, vatanı kabul eder. Bak yani menfaat yerine ne var? Bak rabıtayı dini, bizi bir araya getiren rabıtalar var. İslam'da Kuvvet Sitesi'ne diyor ya. Değil mi? Yani kitabımız bir, kıblemimiz bir, rezakımız bir. Bak biz bu rabıtalar bizi birbirimize bağlıyor. Ya bugün Afrika'daki Müslümanla bizi birbirimize bağlayan nedir? Bak aynı peygamberin ümmetiyiz. Değil mi? Aynı kıbleye dönüyoruz. Rabbil Alemin'e hep beraber el açıyoruz. Hepimizin rızkını veren Rabbil Alemin. Bak ta dünyanın bir ucundaki Müslümanla bizim bağlanan bir rabıta var. İşte Kur'an talebesi bu rabıtayı düşünüyor. Menfaati değil, rabıtayı düşünüyor. Gayatı, gayesi neydi medeniyetin gayesi? Nefsani tatmin etmek, levhiyat yani. Değil mi? Nefse tatmin etmek yani. Peki bunun gayeti ne? Hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ses çekip ruhu maddeye teşvik etmek. Nefsi gemleyip ruhu terakki ettirmek. Değil mi? İnsan nefsini gemlerse, kalbi ve ruhu terakki ettirirse ne olur? Bu sefer terakki eder değil mi yani? Teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Manevi hisleri tatmin etmektir. İnsanı kemalat insanı sevk edip insan etmektir. İman insan insan da bekle insan sultan eder. İnsanın kemalata ermesi neyle oluyor? Efendime söyleyeyim. Kemal insanı kemalat insanı sevk etmek. Yani ne oluyor? Kur'an talebesi olduğundan Kur'an yolunda gitse oluyor. Hakkın şeyin ittifaktır. İttifak etmek, bir araya gelmek. Faziletin şeyin tesanittir. Ya dayanışmaktır. Taavunun şeyin birbirinin imdadına yetişmektir. Değil mi? Yani Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir yani. Parmağımız kanasa bütün vücut o parmağa imdadına yetişir. Müslümanlar da böyle olması lazım. Yani Peygamber Aleyhisselam dönemine bakın, sahabelerine bakın. Değil mi? Birbirlerine canlarını, ruhlarını feda ediyor yani. Sahabelere bakın, Peygamber'e ne diyorlar? Ya Resulallah, ana babam sana feda olsun ya Resulallah yani. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Bakın nasıl bir bağlama. Ve ne oluyor o zaman? Birbirinin imdadına yetişiyor. Yani birbirinin imdadına, zor anda, zor durumda ne yapıyor? Birbirine imdada yetişmek. Rabbim bu manaları bize tekrar yaşatsın inşallah. Şu an şahsiyetçilik asrı. Şu an efendime söyleyeyim, herkes kendi şahsiyetini, kendi dünyasına çekilmiş yani. Rabbim ümmeti Muhammed'in dirdiğini, bildiğini nasip eylesin yani. Değil mi? Dedelerimiz, ninelerimiz, maziye bakın. Birbirlerine ne kadar ittifak etmişler. Komşu komşunun imdadına yetişmiş. Akraba, en yakın akrabanın imdadına yetişmiş. Bak, evet, zor durumda kalan herkes el atmış. Fakat şu an herkes, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza etsin, medeniyet öyle bir hale getirdik insanları. Ne komşuluk kaldı, ne silah-ı rahim kaldı. İnşallah tekrar eski haline döneceğiz ama bak, niçin bu hale geldik? İşte medeniyet fantezileri insanları bu hale getirdi. Sosyal medya, efendime söyleyeyim dışarıdaki rezil hal, efendime söyleyeyim filmler, diziler, efendime söyleyeyim internet. İnsanları öyle bir hale getirir ki insanları Kur'an'dan kopardı yani. İnsanları şahsiyetçi, menfaatçi, kendi dünyasında çalışan bir insan haline getirdi. İnsanları şahsiyetçi, menfaatçi, kendi dünyasında çalışan bir insan haline getirdi. Peki bunlar planlı mı yapılıyor? Elbette.

Avrupa'nın inlediği, gençliğini kaybettiği bir hayatı şu an ne yapıyorlar? Bize örnek olarak gösteriyorlar. Dizilerinde, sinemalarında, sosyal medyalarında, değil mi? Değil mi? Ne kadar sepih gruplar kurmuş, ne kadar sepih. Değil mi? Gençleri yoldan çıkarmak için yani. Geçen böyle bir denk geldik. Böyle bir yerde daha genç, ilk öğretim çağında böyle çocuklar. Böyle bir gruptan, bir sepih bir gruptan bahsediyorlar. İsimlerini söylüyorlar, onların oyunlarını oynuyorlar, dans ediyorlar falan böyle. Lahmacun rock ediyorlar. Çok üzüldüm yani. Yani bu genç dimağlarda, bu çocuk dimağlarında zihinler neler yaşıyor. Ama bunlar bizi iyisiz sevk etmesin kesinlikle. Şu an elhamdülillah dünyanın her tarafında muazzam İslamiyet'e bir ne var? İslamiyet'e bir dahil olma dehalet var yani. Dahil olma var. İnsanlar Kur'an'a koşmaya başladı. Artık uyanmaya başladı yani. Artık o kadar yaralandık ki çocuklar da, gençler de, aile de, toplum da yaralandı. Ve şu an Kur'an'dan çareler aramaya yavaş yavaş başladık yani. Bu böyle mi gidecek, böyle gitmez yani. Bu toplum uyanacak yani. Artık insanlar sosyal medyaya da doydu. Efendime söyleyeyim, zararlarını da gördü. Değil mi? Ya. Eskiden ne derlerdi? Eskiden şunu derlerdi. İşte telefonda olan bir insan sosyal medyaya giren bize zararlı şeylere karşılaşır. Şu an artık neredeyse kanun oldu. Bazı ülkelerde kanun gibi yani. Medeniyet fantazileri, bu zahiren medeni gözüken, değil mi? Kendi iç dünyalarında vahşi, sefih, rezil, hiçbir hayatı kalmayan insanların şu an hayat gerçek yüzlerini Cenab-ı Hak gösterdi yani. Mazide ne kadar rezillikler yapmışlar, ne kadar zalimler yapmışlar. Barış ödülü verdikleri zalimleri gördük yani. Ya medeni gözüken insanların o gerçek hallerini gördük. Ama Kur'an'a sarılan insanların ya değil mi? Ne kadar güzel hayatları, ne kadar örnek, ne kadar faziletli bir hayatları var. Evet. Dinin şeyine kuvvettir. İnzaftır. Nefs emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyine saadet tarihidir. İşte medeniyet hazra, Edyan-ı Sabika-i Semaviye'den bahsus Kur'an irşadatını aldığı mertebe mehasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarına bağlı düşmüş. İşte bu noktadan dolayı medeniyet hazıra Kur'an'a karşı mağlup düşmüştür. Medeniyet hazıra Kur'an'a karşı mağlup düşmüştür. Üçüncü derece, binler mesailinden yalnız numunlu olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Elhamdülillah. Kur'an'ın düsturları ve kanunları, değil mi, ezelden geldiği için ebede kadar, kıyamete kadar gidecek yani Kur'an düsturları. İlk dersimizde okuduk ya, sanki bu asırda taze nazil oluyor gibi Kur'an'ın düsturları. Evet. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir. Daima kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cemiyat hayriyeleri ile bütün cebbel anşed, inzibat ve nizamatlarıyla bütün ahlakı terbiyelerle Kur'an hakimin iki meselesine karşı muarıza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Kur'an'ın iki meselesine karşı medeniyet aciz düşmüş, mağlup düşmüş. Nedir bu işte? وَاَقِيمُوا السَّلَاةَ وَعَتُوا الزَّكَاتِ وَاَحَلَ اللّٰهُ بَيْئَهُ وَحَرَمُ الرِّبَ İki meselesi karşı. Birincisi zekata karşı, namaz kılmak, zekat vermek ve diğer ne? Bankadan uzak düşmek. Nasıl oluyor bu? Kur'an'ın galibi icazlanesini bir mukaddime ile beğeneceğiz. Şöyle ki, işaret-ül icazı ispat ettiği gibi bütün ihtilat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlak seyyen menbaadayı bir kelimedir. Beşeri ihtilata düşüren, birbirine düşüren, beşerdeki huzuru kaçıran bir kelime olduğu gibi, efendime söyleyeyim, beşerin ahlaksızlığını, bütün güzel ahlakları bitiren, efendime söyleyeyim, nedir? Bir kelimedir. Birinci kelime, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Allah muhafaza, ne kadar tehlikeli. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış ben yiyeyim. Evet, hayat-ı içtimai beşeride havas ve avam, yani zenginler ve fakirler muvazeneleriyle rahat da yaşarlar. Allah zenginle fakiri, evet, Cenab-ı Hak dünyada herkese aynı, efendime söyleyeyim, ne derler, imkanları da yaratmamış yani. Bir kısmı Cenab-ı Hak mal mülk vermiş, zenginlikle imtihan ediyor. Bir kısmı fakirlikle imtihan ediyor. Bir kısmı hastalıkla imtihan ediyor. Bir kısmı müsibetle imtihan ediyor. Bir kısmı makamıyla imtihan ediyor. Bak Cenab-ı Hak ne yapıyor? Zenginler ve fakirler aslında boğazına koyuyor yani. Değil mi? Hatta ne diyor? Mesela aşağıda gelecek. Yani rahat da yaşaması için birbirler arasında bir

0: tabin olması lazım. Zengin bir fakirden tabin olması lazım. Umu vazenisiyas ise havas tabakasında merhamet ve şefkat. Aşağıdan yukarı doğru merhamet ve şefkat. Aşağısında hürmet ve ittibadır. Hürmet ve ittibadır. Yani yukarıdan zenginlerin merhamet etmesi, zekatlarını vermesi, sadakalarını vermesi, şefkat etmesi. Aşağıdan da yukarı doğru hürmet ve itaattir. Hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Ben tok olayım, başkası aşıklığına bana ne? Değil mi? Bakın bu kelime insanları neye sevk etmiş? Zulme ve haksızlığa. Yani sadece kendi şahsına, kendi nefsine çalışan, sadece efendim malını arttırmak için uğraşan, makamını arttırmak için uğraşan, sadece rahatı için uğraşan, sadece nefsini tatmin için uğraşan bir insan, fakiri, fukarayı, ihtiyaç sahibini gözetmediği zaman ne oluyor? Zulmediyor aslında. Bu sefer beşer ne yapıyor? Allah muhafaza, oraya koyayım. Havas tabakasına, evet, birinci kelime havas tabakasının zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Bu sefer hiç, efendime söyleyeyim, fakiri gözetmeyen, yardım vermeyen, sadece hodgam, nefsini düşünen bir beşer ortaya çıkıyor. Değil mi? Şu fakirin halini anlamayan, açın halini anlamayan bir beşer ortaya çıkıyor. Bu sefer ne yapıyor? Zulmetmeye başlıyor. Anlamıyor ki halini, bilmiyor ki. Zulmetmeye başlıyor. Ahlaksızlığa başlıyor. Sadece nefsine çalışıyor. Merhametsiz gidiyor. İkinci kelime, avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat beşeriyi birkaç asırda sevbettiği gibi. Değil mi? Sadece sen çalış ben yiyeyim. Mazlumlar çalışsın, zalimler yesin. Bu da ne yapıyor artık? Avam tabakasını nereye sevk ediyor? Allah muhafaza, kin. Diyor ben bu kadar çalışıyorum ama işte çalışma karşılığını alamıyorum yani. Başkasını zengin etmek için uğraşıyorum. Başkasını rahat için uğraşıyorum. Bu sefer ne yapıyor avam? Zulmetmeye başlıyor. Kin, haset. Yukarıya doğru bir kin ve haset. Halbuki zekatını alsa, hakkını alsa yukarı doğru dua edecek değil mi? Yukarı doğru hürmet edecek, itaat edecek. O kadar hoş, kin, haset. Mübarize sevk edip rahat beşeri birkaç asır sevdiği gibi şu asırda sağ sermaye ile mübarezenin içerisi herkesçe mazlum olan Avrupa hadisat azimesi meydana geldi. Yani ne oluyor bu sefer? Avrupa'daki gibi yani. Evet. İşte medeniyet bütün cemiyat hayriyle, ahlaki mektepleriyle, şiddet, inzibat ve inzimatıyla beşerin o iki tabakasını müsaade edemediği gibi medeniyet bir araya getiremiyor yani. Medeniyet içinde çünkü fakir fukarayı gözetmek yok. Mazlumu kollamak yok yani. Ona göre hayat neydi? Düsturdu yani. Düstur hayat cidaldı yani. Kuvvetli olan, zengin olan yaşar. Diğerleri yaşamaz yani bak. Kur'an'ın birinci kelime esasında vücub-i zekat. Ben tok olan başkası değil. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor bakın. Ne güzel hadis yani. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor bakın. Kur'an'ın düsturu ne yapıyor? Sadece kendin tok değilsin. Bak başkası da aç olan insanlar var. Etrafına bak, onları da doyur bakın. Vücub-i zekat ne yapıyor? Bu şeyi kalediyor, tedavi ediyor yani bu yara tedavi ediyor. İkinci kelimenin esası hürmet-i riba. Kaledip tedavi eder. Adam gidiyor, milyonlar bankaya yatırıyor. Daha sonra çekiyor köşesine. Haram helal bilmiyorsa faizini alıyor yani. Başkası çalışsın, ben onun faizini alayım diyor. Onun faizini de melanlayayım diyor yani. Bak ne yapıyor? Zulmediyor. Zalimane yani. Topladığı parayı götürüyor. Alın teri dökmeden, efendime söyleyeyim emek sarf etmeden, efendime söyleyeyim yorulmadan, koşmadan bir köşeye geçiyor faiziyle. Haram bir hayat yaşıyor yani. Ki zaten onun hayrını göremiyor. Hem dünyada hem ahirette hem kabirde zulüm, değil mi? Ateş olacak, ona nar olacak. Faiz giren evde huzur olur mu? Faiz giren nesilde ahlaklı bir nesil olur mu? Faiz giren bir boğazda efendime söyleyeyim şifa olur mu? Elbette olmaz. Bir insanın faizi bir mal yemesi evine bir kor ateş atması gibidir yani. Düşünün bir insan gelse evinde çoluk çocuğu ailesi var, herkes var. Bir parça ateşi evine atıp kapıyı kapatıp çıksa ne olur? İşte faiz aynı bunun gibi yani. Hanım üstlerimiz diyor riba kapısını kapatın diyor. Aşağıda diyecek zaten yani. Hani faiz yiyip de hayatını huzurla geçen var mı? Bakın bakayım. Hayatından hastalıklar eksik olmaz. Musibetler eksik olmaz. Ruhu darlığı eksik olmaz. Kalbi ruhu eksik olmaz. Ama diğer şekilde helal bir şekilde 3 kuruş kazanıp o günü şükürle kapatan bir insan hayatı ne kadar huzurlu olur değil mi? Şu anki şartlarda asgari ücretle bir hayat geçmeye ne kadar zor da olsa bakıyorsunuz 4-5 tane çocuk var yani. çocuklarını okutuyor, efendime söyleyeyim, helal rızıkla çocuklarını büyütüyor, kimseye muhtaç olmuyor, zillet altında kalmıyor. Ya ama diğer şekilde adam faizle, bankayla, haramla çalışıyor. Hiçbir düzenli bir hayat yok yani. Zahiren baksanız milyonlar içinde ama batinen baksanız ölmüş, bitmiş yani. Kalbi, ruhu, efendime söyleyeyim, sönmüş, tefessüh etmiş. Efendime söyleyeyim, ailede aile düğü vas kalmamış, dağılmış. Efendime söyleyeyim, tokat üstüne tokat yiyor, halen uyanmıyor. Ya. Evet, ayet Kur'aniye alem kapısında durup riba yasaktır der. Yani şimdiki nesilde hani herkes niçin böyle nesil geldi diye şüphe ediyor. Herkes bir önceki kendisine baksın yani. Biz de kendi nefsimize bakalım yani. Acaba eve haram lokma mı girdi? Şüpheli mal mı girdi yani? Üstadımız ömrü hayatında bir lokma şüpheli mal yememiş. Amcasının çorbasını dahi içmemiş yani. Bakın ne kadar dindar takvalı bir amcası olsa içmemiş yani. Ömrü hayatında. Değil mi? Bir hatıralarda geçer. Çok uzun geçer. Laikalarda da var yani. Değil mi? Gelen yemekten bir parça almış. Üstadımız rahatsızlanmış yani. Aman kardeşim bunun hakkını al demiş mi yani. Rahatsızlandım demiş yani. Nedir bunu, bu yemeğin ücreti, bedeli? Üstadımız Cenab-ı Hak kabul ettirmemiş. Yani o sebepten dolayı yani eğer hayatımızda bereket yoksa, rızkımızda bereket yoksa, çok çalışıp çalışmamızın karşılığını görmüyorsak bunu bir sorgulamamız lazım yani. Neden dolayıdır yani? Bazı şeyler maddi olarak efendime söyleyeyim maddi hesapla olmuyor yani. Üç maaş giriyor eve. Bildiğimiz aileler var. Üç maaş giriyor. Ay sonunu getiremiyor yani. Diyor ki her birimiz 70-70-70 hesaplıyor. Neden diyor üç kişi bir eve geçinemiyoruz? Lan bereket bir sırdır. Kulli Allah arasında bir sır yani. Diğer taraftan bakıyorsunuz bir baba bir maaş. Evde 4-5 tane çocuk var. Ve ona rağmen hayattan şikayet etmiyor yani. Elhamdülillah diyor. Çok şükür diyor. Bunu da kapattık. Bu çocuğu da evlendik. Bunu da okuttuk. Elhamdülillah diyor. Bu eksiği tamamladık. Nasıl oluyor bu? Bak bazı şey maddi şeyle, maddi kalemle, kitapla hesapla edilmez yani. Değil mi? Onun için Peygamber Aleyhisselam hani belki ders dağılacak ama hani Allah mekfin bir helalik en harami güvenip edekemez ve kendine Allah'ım helal kaplara şaram kapatmana yani. Bunu da etmek lazım yani. Öyle bir asırdayız ki yani faiz öyle bir bulaşmış ki Allah muhafaza hani, nereye dönseniz faiz yani. Nereye dönseniz faiz yani. Sizi öyle bir yerden bağlıyorlar ki. Ama meselenin ne kadar uzak olabilirsek yani. Evet, ayet Kur'an'ı alem kapısında durup riba yasaktır der. Bunu bizzat kendi hayatımızda yaşadık yani. Böyle kartları, bankaları kenara ittiğiniz zaman, hayatınızdan uzaklaştığınız zaman müthiş bir bereket geliyor. Hayatınıza müthiş bir rahatlık geliyor, huzur geliyor yani. Değil mi? Yani ne kadar bankadan uzak kalırsanız o kadar bereketiniz artar, o kadar huzurunuz artar, o kadar ibadetten lezzet alırsınız. Yani. Fakat ne kadar bankaların içine girerseniz, ne kadar kartlara bulaşırsanız, ne kadar Allah muhafaza kredi, Allah muhafaza uzak etsin, hayatınız bir insan hayatına girerse o insan hayatına huzur olmaz, şifa olmaz, saadet olmaz, mutluluk olmaz. Hakk aleyküm yaşanmış, yaşanıyor bizzat yani. Evet, ayet Kur'an'ı alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Evet, Kur'an ayetleri ne diyor? Banka yasaktır der. Evet, kavga kapısını kapamak için riba kapısını kapayınız. Ya Allah Allah. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayın diyor. Direkt insanlara ferman ediyor. Şakitlerine girmeyiniz der, emreder. Evet, ikinci esas medeniyet taahhüde ezvacı kabul etmiyor. Bunu başka bir derste okuyalım inşallah. Bu uzun gidiyor. Yani Kur'an talebelerine banka kapısından uzak durun diyor. Dolayısıyla ümmet-i Muhammed'e, alem-i İslam'a da öyle diyor. Cenab-ı Hak bizi bankadan, faizden, haramdan uzak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e ne kadar uzak olursak o da huzurlu oluruz. Rabbim okuduğumuz derslerin tesirini halk eylesin inşallah. Evet, vaktimiz bayağı açtık. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada nerede olursanız olun Risale-i Nur derslerine iştirak etmek isterseniz radyomuz vasıtasıyla Nur derslerinizi iştirak ettiriz inşallah. Diğer şekilde Risale-i Nur eserine yine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hatta dünyanın neresinde olursanız olun, Google'a, arama motoruna davet radyoyu yazıp radyomuzu açıp oradan dinleyebilirsiniz. Her an, her yerde. Geçen birisi ulaştı bir köyde, internet çektiği bir köyde. Radyo, telefonumu açıyorum diyor. İşte sabah yetişemezsem akşam yetişiyorum. Sabah 7:30, her akşam 5. Her gün farklı abilerimiz, farklı hocalarımız ders okuyor. Bunu da söyleyelim. Sonra biz hafta bir gün okuyoruz. Çok kıymetli Nur talebesi abiler var, hocalarımız var. Ve farklı mevzular, farklı konular okunuyor. İşte 5'te radyomu açıyorum diyor. Risale-i Nur dersini dinliyorum diyor. O günkü dersimi alıyorum diyor. İnşallah Rabbim daha çok istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: gözünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey tabibim tutya ister. Safa-i sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-i masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah-ı enbiya ister. Sarıldım damen ihsanına ey şafii ümmet. Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemal-i ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak feda ister.
2: 91.0

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: bu.
1: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: أي cömertlik ve ihsan sahibi, أي fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ba'afina ve'afu anna ve adkhilna al-cennete dara kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. Ve es'eluke bihaqqi hâzihil esmâil kerîmeti şerîfeti ve sıfâtil celîletil latîfeti en tusalli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Bi'adedi ilmillâh, bismillâh, hasbiyallâh, la ilâhe illallah, şehidallâh, kul huvallâh, mâ şâedallâh, rabbiyallâh, tebârakallâh, teâlallâh, tevekkeltu alallâh, feseyekfîkehumullâhu ve huvessemî'ul alîm. Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ entel emânul emân, lâ uhsî thenâ'e aleyk, ente kemâ ethneyte alâ nefsik. Yâ Allâhu, yâ Rahmânu, yâ Rahîmu, yâ Gafûru, yâ Şekûr, es'eluke bimâ ahsaytehu aleyke min esmâikel حسنا وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım,
2: senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi imanun billahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel nedir? İmanun billah, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sonra sıla-i rahim yapmak. Sümmel emru bil marufi ve nehyu anil münker, sonra da emri bil maruf, nehyi anil münker yapmak. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. Ve ebqadul amali ilallahi, Allah-u Teala'nın sevmediği, nefret ettiği amel de nedir? El-işrâku billâhi, Allah'a şirk koşmak, sümme katî'atur rahimi ve sıla-i rahmi de kesmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın neleri sevdiğini, hangi amellerin daha sevimli olduğunu, daha güzel olduğunu, daha iyi olduğunu ve yapmamız gerektiğini bizlere belirtiyor ve yol gösteriyor. Bir, Allah-u Teala'ya iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi koruyacağız. Sıla-i rahmi yapacağız. Çünkü bakın, şuna şahit olmuşsunuzdur. Herkes de şahittir. Sıla-i rahmi gözeten, akrabalarını gözeten, akrabalarına iyilik yapan insanlar, çok hatalı, kusurlu insanlar bile olmuş olsalar, rızık yönünden rahat olan insanlar. Çünkü Allah-u Teala sıla-i rahmi gözeteni gözetiyor ki sıla-i rahimde ne yapıyor? Duada bulunuyor. Çünkü sıla-i rahmi gözetmek nedir? Malın bereketlenmesine, rızkın artmasına bir vesiledir. Bu nedenle bu tür insanlar her ne kadar hatalı da olsa, çok büyük yanlışları da olsa, bakıyorsunuz rızık noktasında ileri derecedeler, kazançları çok. İşte diyor alimlerimiz, sebebi o kimselerin sıla-i rahmi gözetmelerinden, akrabalarına karşı iyi davranmalarından, onlara karşı cömert olmalarındandır. Darda kaldım, akrabasına yardım ediyor, akrabasını gözetiyor ve faziletli bir davranış akrabayı gözetmek. Bu konuda birçok hadis-i şerifler var ve bize düşen de, hele şu günümüz dünyasında, günümüz şartlarında, akrabalık bağını güçlendirmek. Akrabalarımızla ilişkiyi devam ettirmek. Yani her türlü iletişim vasıtası var, imkan var. Yani insan bir telefon açmaktan da mı aciz, bir mesaj göndermekten de mi aciz, işte bir hal hatır sormaktan da mı aciz? Eskiden olsa hadi neyse, mektup yazıyordunuz, mektubunuz bile günlerce sonra oraya ulaşıyordu. O size cevap yazsa yine günlerce. Yolculuklar zordu, insanlar gelip gidemiyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz dünya küçülmüş, yolculuklar da kolay. Gidip gelme de kolay, mesafeler de kısalmış. Onun ötesinde az önce de kısaca belirttiğimiz gibi iletişim vasıtaları, telefondu, işte değişik şeyler. Efendim, görüntülü konuşabiliyorsun karşındaki insanla. Böyle imkanlar var. Bu imkanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu imkanları iyi değerlendirirsek sevabımız çok olur, hem dünyada hem ahirette. Sıla-i rahmi kesersek, başka hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyuruyor, diyor ki dünyadayken cezası verilen, tacil edilen suçlardan birisi nedir? Sıla-i rahmi kesmektir. Daha dünyadayken cezası gelir, Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Emru bil marufi ve nehyi anil münker. Emri bil maruf yapacak, nehyi anil münker. Münkerden de insanları sakındıracak. Maruf nedir? İyi olan, güzel olan, aklın ve şeriatın güzel dediği örf. Oradan geliyor hani. Örf diyoruz ya, örflerimizde var, örfümüzde şu var diyoruz. Nedir? Aklın hoş gördüğü, güzel gördüğü bir şey. Münker ne? Hem şeriatın, hem Kur'an'ın, hem sünnetin ve hem de aklın çirkin gördüğü şey. Demek ki bir müminin, bir Müslümanın görevi neymiş? İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Tabii bu başta alimlerin ve ulemanın görevi. Alimler ve ulema bu konuda ne yapacaklar? Önderlik yapacaklar. Çünkü dini biliyorlar, meseleyi biliyorlar. İnsanları ne yapacaklar? Uyaracaklar. Bir kötülük gördükleri zaman elleriyle, buna olmuyorsa dilleriyle, bu da olmuyorsa kalben buğz edecek.
Bu nedenle alimlerin görevi nedir? Hakka anlatmak, doğruyu anlatmak. Bu bir vecibedir. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk, bir ümmet bulunsun. Bu bizim vazifemiz. Böyle bir topluluğu, böyle bir ümmeti bulundurmak bizim vazifemiz. Eğer bulundurmazsak hepimiz günaha girmiş oluruz. Ve iyiliği emredip kötülükten de sakındırmazsak, kötülükler de yayılırsa sonra ne olur? Belalar, musibetler arka arkaya gelir. Dua edersiniz diyor Peygamberimiz, dikkat edin. Dua edersiniz de dualarınız da kabul olmaz. Bu iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı terk ettiğimiz zaman da başımıza gelecek bela, musibet, ceza da ortada. Bu nedenle insan hata edebilir, yanılabilir, yanlış bilebilir. Ne olacak? Bu insanlara anlatılacak. İnsanın ruhunun vaaza ihtiyacı vardır, nasihate ihtiyacı vardır, değil mi? Burada ne yapar insan? Hataya düşmüştür, yanlışa düşmüştür. Ne olur? O yanlış insana hatırlatılır, öğretilir, bildirilir. O yanlıştan insan kurtarılmış olur, o günahtan insan kurtarılmış olur. Ha, bununla birlikte insanın ruhu böyle kendisi sevk edilmek ister. Ne yapacak? İyiliğe sevk edilecek. Hayır anlatılacak, güzel şeyler anlatılacak. Çünkü bu dinimizin gereklerindendir. Zulüm, haksızlık, gasp almış başını gittiği zaman, şirk almış başını gittiği zaman ne yapacak? Ümmet bu görevi yerine getirecek. Ha, ümmet ne yapar? Seçkin insanları bulur, alimleri bulur, yetiştirir. Onlar bu işi yaparlar. Mesela İslam'da hisbe teşkilatı var. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma meselesi. Hatta öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki 4 halife döneminde pazarlara böyle insanları tayin etmişler. Esnafı denetlemişler, halkı görmüşler, halkın eksikliklerini görmüşler, onlara güzel şekilde nasihatlerde bulunmuşlar. İşte iyiliği emretmişler, kötülükten sakındırmışlar. Esnafta hata görmüşler, onu sakındırmaya çalışmışlar. Esnafa güzel tavsiyelerde bulunmuşlar. Böyle bir teşkilatlanma kurmuşlar. İslam bunu getirmiş. Böyle yapılmazsa, iyilik emredilip kötülükten de sakındırılmazsa o zaman ne oluyor? Bütün ümmet sorumlu oluyor. Sorumluluğu yerine getirmeyen bir grup, bir kişi, bir ümmetten olur, cezalandırılır. Ve bu şekilde de Allah-u Teala cezalandırır. Ha, emri bil maruf nehyi anil münker yaparken de kişi meseleyi çok iyi bilecek. İnsana ne anlattığını, neden yanlış olduğunu iyi bilecek. Veya neyi teşvik ettiyse, marufu emretmişse, neden iyi olduğunu, güzel olduğunu ayet ve hadislere dayanarak, ulemanın sözlerine dayanarak iyi bilecek ve iyi anlatacak. Ve üstelik dünyalık bir beklenti içerisinde olmayacak. Hayır için, iyilik için, Allah rızası için yapacak. Yani onlara büyüklük taslamak için, onları küçük düşürmek için değil. İyilik için bunları yapmak zorunda. Öyle olmasa ne olur? İyi olmaz. Hedefe varılmaz, amaca ulaşılmaz. Çünkü sen karşı tarafı küçük düşürmek için böyle şeyler yapmaya çalışırsan, ilahi bir gayen yoksa, işte sana büyük desinler, her şeyi biliyor desinler mantığıyla gidersen, bu da iyi bir davranış olmaz. Allah korusun ve muhafaza buyursun. Peki sonra ne yapıyoruz? Ve ebkadul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en çirkin amel, onun sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği amel de neymiş? El işrakü billahi, Allah'a şirk koşmaktır. Neden? Çünkü şirk en büyük zulümdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize öyle buyuruyor. Şirk en büyük zulümdür. Çünkü seni yaratan, sonsuz nimetler veren, güç ve kudret sahibi Rabbini tanımama, onu eksik görme, onda eksiklik atfetme, onun yanında eş ve emsal tanımadır. Bundan daha büyük zulüm olabilir mi? Şöyle düşünün, sizin eviniz var, başkası gelmiş diyor ki ben bu eve ortağım, hakkı olmadığı halde bu evde tasarruf sahibiyim, söz sahibiyim. Veya işte iş yeri açmışsınız, iş yerine birisi geliyor diyor ki, burası da benim de hakkım var. Sen kimsen, ben de öyleyim diyor. Siz buna tahammül gösterebilir misiniz? Bunu kabul edebilir misiniz? İşte Allah-u Teala'ya hakkını vermeme en büyük zulümdür. Şirk de en büyük zulümdendir. Ve Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günah da şirktir. Bu nedenle şirk noktasında çok hassas olmak gerekiyor. Çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Yusuf suresi 106. ayette Allah-u Teala öyle buyuruyor. İnsanların çoğu zaten Allah-u Teala şirk koşarak inanır diyor.
Öyle bir tehlike var. Şirkin tehlikesi böyle. Bu nedenle şirki çok iyi bilmek, çok iyi anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in her sayfası şirk üzerine duymuştur. Bir ayet vardır, bakıp görürsünüz. Ve peygambere hitaben sen Allah'a şirk koşarsan diyor. Ne kadar büyük bir şey ki peygamber Allah'a şirk koşar mı? Yok. Onun zımmında ümmete diyor. Ha, dikkat edin. Allah'ın hakkını bilin. Allah'ı tanıyın. Marifetullah diyoruz ya. Rabbin kim olduğunu bilin. Ona eş benzer tayin etmeyin. Ondaki rububiyet konusunda, uluhiyet konusunda, hakimiyet konusunda eş ve benzerler tanımayın diye ne yapıyor? Böyle uyarılar geliyor. Demek ki Allah'a şirk koşma çok büyük bir zulüm, çok büyük bir haksızlık. Ve şirk en büyük zulüm. Allah Kur'an'da öyle diyor. Zulüm nedir? Bir haksızlıktır. Hakkı yerine koymamaktır. Adaletin zıttıdır. Adalet nedir? Her şeyi hakkını yerine göre koymadır. Şirk ne peki? Hakkı yerine koymamadır. Allah-u Teala'ya emsal tanımadır. Ondaki vasıfları başkasında görmedir. Bu ne demek? Allah-u Teala'da eksiklik görmedir. Hani bir ortak tayin ettiğin zaman demek ki onda bir eksiklik var ki o biri onu tamamlamaya çalışıyor. Onun dediğine yok diyecek, onun dediğine yok diyecek. Ayet-i Kerime'de olduğu gibi. İşte zulüm bir şey yerinden başka bir yere koymaktır. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Aynı zamanda andolsun ki biz Adem oğullarını üstün bir şerefe nail kıldık diye Allah-u Teala İsra suresinin 70. ayetinde buyuruyor ki bu ayetin ifadesince Allah'ın şerefli kıldığı, şeref verdiği insan nefsini mahlukata ibadet ettirerek alçak ve zelil kılmaktır. Allah-u Teala insanı şerefli yaratmış, en güzel bir şekilde yaratmış. O ne yapıyor? Bu şerefi terk ediyor. Kendi gibi bir insana tapınmaya çalışıyor. Ve Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu başka bir varlıkta Allah-u Teala'daki olan hak ve hukuku görmeye çalışıyor. Allah korusun. Bu nedir? Zelilliktir, alçaklıktır. Ve büyük bir zulümdür. Çünkü bu mabutluğu hiç yeri olmayan ve olmasına hiçbir şekilde imkan bulunmayan bir mevkiye koymaktır. Mesela Ali'nin malını alıyorsunuz siz. Başka bir şahsa veriyorsunuz. Bu nedir? Haksızlıktır, bu zulümdür. Çünkü Ali'nin malını ne yapıyorsunuz? Alıp başkasına verdiğiniz zaman ne demek istiyorsunuz? Bu Ali'nin değil, başkasının malıdır demek istiyorsunuz. Değil mi? Bu yanlış bir davranıştır. İşte şirk koşmak da ne demek? Mabutluğu Allah'tan başkasına, ilahlığı Allah'tan başkasına vermektir. Allah'tan başkasının ise mabut olmaya kesin ve kesin hiçbir hakkı ve imkanı da yoktur. Hak ve imkanı olmayan bir kimseye veriyorsunuz. Buna nedir? En büyük günahtır, en büyük şirktir diye Allah-u Teala buyuruyor. Sonra ne diyor? Allah-u Teala'nın sevmediği amel sümme katiatur rahimi ve sıla-i rahmi kesmektir. Sıla-i rahmi kesmek. En büyük günahlardan birisi bu. Allah-u Teala sıla-i rahmi ne diyor? Fesat olarak, yani kesmeyi, sıla-i rahmi kesmeyi fesat olarak nitelendiriyor. Adam mesela imkanlaşıyor, imkanı çoğalıyor, zenginleşiyor. Bu sefer diyor ki ya ben zenginim, işte akrabalarım da gelir gider, benden menfaatlenirler. Benim evimde yerler, içerler, benden para isterler, mal isterler, işte şunu isterler, ben bunlarla uğraşamam. İşte benim makamım var, mevkim var, param var, şu bu der, ne yapar? Bu sefer kendi akrabalarından kopmaya çalışır. Onlara iyilik yapmak istemez. Ve bu kötü bir ahlaksızlıktır ki Allah-u Teala Muhammed suresinin 22. ve 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Demek diyor idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak. Akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz, öyle mi? Yani bak, güç ve imkan eline geçtiği zaman akrabaya iyilik yapmıyor. Hemen ne yapıyor? O bağ koparıyor. Allah da diyor öyle mi yapacaksın? Akrabalık bağlarını bile koparıp parçalayıp keseceksin, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. Ne kadar acını rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. Ne kadar acı bir tablo.

0: ne sizin nasihatinizi dinliyor. Böyle bir akrabalık bağı tabii koparılabilir. Hani koparmamak yine iyidir ama koparılabilir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilken sırf dünyalık için akrabalık bağını koparırsanız işte Allahü Teala bu ayette bize öyle bir hitap ediyor ki, öyle bir tehditte bulunuyor ki bunu çok iyi derin derin düşünmemiz gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahü Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allahü Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası.
1: Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar.
0: Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt-ı Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Her yangını senin nurun söndürür. Her yeri gülşene nurun döndürür. Deccali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten nur. Ey rahmeti alem, risaleten nur.

Allah, Canan Allah. Gönlünüzden gönlünüze davet radyo. İllallah Muhammedur Resulullah.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt-ı Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: ve yalnız sevdim.
1: 91.8

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
10: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Evs ve Hazreçlilerin öncü insanları vardı. Topluma yön veren öncü insanlardı. Hazreç kabilesinin öncülerinden Ebu Amir Rahip vardı. Putperestlikten Hristiyanlığa geçmişti. Bu nedenle ona Rahip deniliyordu. Ebu Amir aynı zamanda münafıkların başı Abdullah bin Übey'in kuzeniydi. Ebu Amir yavaş yavaş Hazreçlilerin öncüsü olmaya hazırlanıyordu. Geleceği şekillendirmeye çalışıyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesi, Medine sakinlerinin kısa zamanda Müslüman olması onun hayallerini yıkıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Amir'le birkaç kez görüşüyor, ayetler okuyor, sohbetler ediyor ve İslam'a davet ediyordu. Ebu Amir ise daveti kabul etmiyor ama keskin bir tavırda takınmıyordu. Oysa iç dünyasında İslam'a karşı şiddetli bir düşmanlık vardı. Zira İslam onun dünyasını, onun geleceğini alt üst etmişti. Ebu Amir Medine'deki münafıklarla beraber hareket ediyordu. Ama her yeni gün onların umutlarını daha bir yok ediyordu. Ebu Amir bir grup adamıyla Mekke'ye gidiyordu. İslam düşmanlığı noktasında Mekkelilerle tam bir gönül birliği halindeydiler. Peygamber Efendimiz putperestlerle beraber olması nedeniyle ona Ebu Amir rahip değil de Ebu Amir fasık diyordu. Bedir Savaşı'na özellikle katılıyordu. İslam'a karşı olan bütün hareketlerle beraber olmaya çalışıyordu. Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin safında haliyle savaşıyordu. Ola ki Bedir Savaşı'nda Müslümanlara büyük bir yenilgi tattırılabilirdi. Müslümanların gücünü kırabilirlerdi. Ayrıca kendi adamlarını müşriklerin safına çekebilir, böylece müminleri zaafa uğratabilirdi. Bedir Savaşı başlıyor ve Ebu Amir İslam ordusunda bulunan tanıdıklarını Mekke müşrik ordusuna geçmelerini istiyordu. Ama Ebu Amir'in davetine evet diyen olmuyordu. Hiçbiri Ebu Amir'in safına geçmiyordu. Ebu Amir'in umutları bir bir kırılıyordu. Akrabaları, dostları da onu yalnız bırakıyordu. Giderek yalnızlaşıyor ama İslam'a ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e öfkesi, kini daha bir büyüyordu. Mekke müşrikleri Uhud Savaşı'na hazırlanıyordu. Ebu Amir Uhud'u da bir fırsat diye düşünüyordu. Ola ki Müslümanlara büyük bir darbe indirilebilirdi. Uhud Savaşı hazırlıklarında ciddi gayretler gösterdi. Ama Uhud Savaşı'nda da bir sonuç alınamamıştı. Ebu Amir bu işin üstesinden Arapların gelemeyeceğini düşünüyordu. Zira Müslümanlar yavaş yavaş büyüyor, böyle giderse büyük bir güç olacakları artık ortaya çıkıyordu. Ebu Amir Hıraklius'tan yardım istemeyi amaçlayarak Filistin'e geldi. Hıraklius o günlerde Filistin'de bulunuyordu. Hıraklius'un huzuruna çıkıyor, durumu dile getiriyor. Müslümanların bugünlerde önü kesilmezse yarınlarda bunun mümkün olmayacağını anlatıyordu. Ebu Amir Araplar arasında etkin bir insandı. Yüksek itibarı vardı. Hıraklius'un yanına kabile reisleriyle gelmişti. Hıraklius'u adamları Ebu Amir'e iltifat ediyor, izzet ikramda bulunuyor, derdine derman olacaklarını söylüyorlardı. Bizans yönetiminin uzun yıllar sürdürdüğü Hicaz politikası vardı. Bu politika kabileler arasında dengeyi gözetmekti. Taraf olmamaktı. onların hayatına müdahale etmemekti. Bir yanıyla da Bizans İmparatorluğu Arap Yarımadası'na ciddiyet de atfetmiyordu. Ebu Amir, Heraklios'un vaatlerinden dolayı büyük bir moral kazanmış ve artık bu işin bitirilebileceğine inanmaya başlamıştı. Heraklius'un güçlü bir orduyla kendisini destekleyeceğini, bu büyük orduyla da Müslümanları yeryüzünden silebileceğini hedefliyordu. Ebu Amir geleceğe umut dolu bakıyordu. Hemen Medine'deki adamlarına haber gönderiyordu. Kısa bir zaman sonra büyük Bizans ordusuyla geleceğini, kendisi için görkemli bir bina yapmalarını, ayrıca faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri bir toplantı yeri yapmalarını söylüyordu. Medine'de münafıklar hemen harekete geçiyorlardı. Kuba Mescidine yakın bir yerde mescit görünümlü bir bina yapıyorlardı. Burası onların karargahı olacaktı. Mescit gibi işlev göreceği için dikkate çekmeyecekti. Şöyle diyorlardı: İhtiyarlarımız ve hastalarımız yağışlı ve soğuk günlerde Kuba Mescidine gidemiyorlar. Bu nedenle bu yeni mescidi inşa ettik. Gerekçeler masumdu, makuldü. Kısa zamanda mescidin inşaatını bitirdiler. Artık çevredeki Müslümanlar bu mescide geliyorlardı. Kısa zamanda Kuba Mescidi'nin cemaatinde azalma oldu. Bu durum münafıkları sevindiriyordu. Zira oyunları toplumda tutuyor, yer ediyordu. Ama asıl amaçlarının anlaşılmasından da son derece korkuyorlardı. Bu mescidin tamamen meşrulaştırılması ve Müslümanların gönlünde yer edebilmesi için Resul-i Ekrem Efendimiz'i mescide davet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetlerini kabul ediyor, Tebük dönüşünde geleceğini beyan buyuruyordu. Çünkü o günlerde Tebük seferi için yoğun bir çalışma vardı. Peygamber Efendimiz Tebük'ten dönüyordu. Ziavan köyüne gelmişti. Münafıklar Peygamber Efendimiz'i karşıladılar ve mescitleriyle ilgili davetlerini tekrar dile getirdiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz davete icabet ediyordu ki Tövbe suresinin 107. ve 108. ayetleri nazil oluyor ve münafıkların oyununu deşifre ediyordu. Müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit inşa ederek bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler vardır. Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için de asla namaz kılma. İlk günde takva üzere kurulan mescit Kuba Mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda arınmayı seven adamlar vardır. Allah da çok arınanları sever buyuruluyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bir fitne ve feset yuvası olduğunu ayetle öğrenince hemen iki sahabeyi çağırıyor ve bu binanın yıkılmasını emrediyordu. Bu mescidin adı Mescid-i Dırar'dı. Müslümanları içten parçalamak, derin zaaflar oluşturmak ve Ebu Amir'in gelişine zemin hazırlamak istiyordu. Ama hevesleri kursaklarında kalıyordu. Öbür taraftan Ebu Amir de Heraklius'tan beklediği hiçbir şeye nail olamıyordu. Heraklius, Ebu Amir'i hoş karşılamış ve hoşça uğurlamıştı. Ama Ebu Amir'e vaat ettiği hususlar o an için Ebu Amir'in gönlünü hoş etmekten başka bir şey değildi. Ebu Amir'in tüm umutları bitiyordu. Artık Medine'ye dönmeye yüzü yoktu. İslam'ın tedricen oluşumu, bir İslam toplumunun vücut bulması Peygamber Efendimiz'in öncülüğünde gerçekleşiyordu. Rahman-ı Rahim ayetleriyle ve Resulüyle mümin bir toplum oluşturuyordu. Bu toplum asr-ı saadet toplumuydu. Bu toplum peygamber ikliminin toplumuydu. Bu toplum İslam'ın arı duru ortaya konduğu ve en ideal olarak yaşandığı bir toplumdu. Bu toplumda alemlere rahmet olan vardı. Onun ilmek ilmek ördüğü bir toplumdu. Kalplerin birbirleriyle bütünleştiği, çelikleştiği bir toplumdu. Böyle bir toplumda fitne oluşabilir miydi? Böyle bir toplumda bozguncular bir şey yapmaya cesaret edebilirler miydi? Mümkün gözükmüyordu. Hiç kimse buna cesaret edemezdi. Zira ayetler nazil oluyor, olayların arka planını ortaya koyuyordu. Gizlilikleri ortaya çıkıyordu. Böylesine şeffaf bir toplumda dahi bozguncular, toplumu fitneye vermek isteyenler olabiliyordu. En sağlam bir toplumda dahi fırsat kollayan fitneciler vardı. O zaman şu bütün zamanların belirgin bir çizgisi, belirgin bir esas oluyordu. Fitne, bozgunculuk her zaman olacaktı. Müminler böyle bir bilincin, şuurun insan olmak zorundaydılar. Böyle bir tehlikenin bütün zamanlarda olabileceği gerçeği nedeniyle müminler kardeşliklerini her zaman güçlü kılmaları, bir ve bütün oluşlarını en yüksek hassasiyette korumaları gerekiyordu. Ayrılıklara, fırkalara, gruplara yönelişin son derece tehlikeli olduğunu görmeliydiler. Müminler için en büyük tehlike kendi işlerinde bulunan bozgunculardı. Onların en büyük tehlike oluşu Müslüman kimliğiyle hareket etmeleriydi. İslam'ın kavramlarını, İslam'ın esaslarını ön plana çıkararak hareket etmeleriydi. Hakiki Müslümanlar ne yapıyorsa onlar da aynı hal ve aynı şeyi yapıyorlardı. Aslında onlar İslam'ı bir maske olarak kullanıyorlardı. İslam'ı kendi hedeflerine varmak için bir araç olarak kullanıyorlardı. Hedefleri Müslümanları zaafa uğratmaktı. Müslümanları parçalamaktı. Giderek Müslümanların varlığını yok etmekti. Medine'li münafıklar mescit gibi İslam'ın en temel bir kurumuyla hareket etmek istiyorlardı. Aslında ortaya çıkışları tam Müslümancaydı. Namazları konusunda derin bir duyarlılık içinde olduklarını vurgulamış oluyorlardı. Beş vakit namazlarını daima mescitte kılmak gibi mümince bir görünümleri vardı. Bundan şüphelenmek mümkün müydü? Böyle bir duruma kuşkuyla yaklaşmak nasıl olabilirdi? Oysa İslam toplumundaki bozguncular genelde İslami görünümlü olurlardı. Müslüman gibi haller sergileyerek ancak bir şeyler yapabilirlerdi. Değilse Müslüman bir toplumda tutunamazlardı, bir şey yapamazlardı. Müminlerin basiretleri vardı. Maskeli insanları, içten olmayanları, güven telkin etmeyenleri kısa bir zaman sonra fark etmeye başlarlardı. İki yüzlü yürüyüşle uzun bir yolculuk yapılamıyordu. Belli bir süre sonra işin gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman, öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali,

gerçekten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan, mün'imi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Yanakları, saçları, gözleri yanmış. Zehirli gaz bombaları yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini. Ağızları, küçücük dilleri yanmış. Bütün Beyrut sapsarı kalmış. Sanki ağlamak imkansız. Başları paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğramış analarını. Binlerce çocuk topların, betonların altında.

Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında. Müslümanlarsa uzakta, sanki başka, gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşımda. Gözüm baksın sadece, ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri kemikten, yakılmış etleri, kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, bir seyirci gibi görsün dursun, bir kadın gibi ağlasın.

Beyrut yengeç kıskacında. Çoğu Müslüman kafir yanında. Yaslanmış yastıklara, sonunu beklerler filmin. Sen Filistin, hokkaları doldur kanla. Şairler eğer ahın varken, uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, her biri kanlı bir ateş, bir korku, bir azar, bir şama olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın.

mezarlık kadar ölüye şahit her evin. Her soluğun yeni bir can veriş. Eğer kalmamışsa kalplerde Allah sevdası, ey Filistin, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanı.

Asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar, hissiz dudaklar, dairetsiz kalpler, asla değil kavruk çölde yatan kadavra.

körsün. Olabilir. Taş al ve at. Kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın? Bir yumruk harbinden nasıl da kaçtın? En arka safta bile kalmadın. Cengi attın, dünyaya daldın. Tezeye konan sinekler gibi.

0: dönüyor bu kaç. Dünya üstten yanlardan daralıyor. Ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et.
1: 91.0 Davet Radyo. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gaziantep müjde. Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 04 44 322 04 44 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için, 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilir.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda kaldığımız yerden, yani Hazreti İbrahim'in hayatından devam edip oğlu İsmail aleyhisselamı da anlatmaya başlayacağız. Mısır'dan ayrılış. İbrahim aleyhisselam ve Hazreti Sare yanlarında Hazreti Hacer olduğu halde Mısır'dan ayrıldılar. Epeyce yol gittikleri ve Mısır'dan uzaklaştıkları zaman Hazreti Sare azıklardan yemek için sepetlerden bazısını çıkarıp içine elini sokunca cevher buldum. Öteki sepetleri de karıştırdı. Onlarda da aynı şekilde cevherler buldum. Ve hepsini bir araya toplayıp İbrahim aleyhisselama sundu. İbrahim aleyhisselam onlardan bir kısmını satıp bedeliyle bir kuyu kazdırdım. Bir kısmını da hayır ve iyilik yollarında harcadım. Seb'in yurt edilişi. İbrahim aleyhisselam ile zevcesi ve cariyesi Filistin toprağında, Filistin ile Kudüs arasında Şam çölündeki Seb diye anılan yere varıp indiler. İbrahim aleyhisselam orada bir kuyu kazdı ve bir mescit yaptım. Kuyunun suyu bir çeşme gibi akar, İbrahim aleyhisselamın koyunları su içmek için kuyunun başına gelirlerdim. Seb halkı İbrahim aleyhisselamı rahatsız edecek bazı uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladılar. İbrahim aleyhisselam da başka bir yerde oturmak üzere hemen oradan ayrıldı. İbrahim aleyhisselam Seb'den ayrılınca yerden çıkıp duran su kesildi gitti. Halk İbrahim aleyhisselama yaptıklarına nadim oldular, salih zatı aramızdan çıkardık dediler. Arkasından yetişip yanlarına dönmesini ondan rica ettiler. İbrahim aleyhisselam, ben içinde çıkmış olduğum bir yere artık geri dönmem dedim. Senin içtiğin ve bizim de seninle birlikte içmiş olduğumuz o su kesildi gitti dediler. İbrahim aleyhisselam onlara davarlarından 7 keçi verdim. Bunları yanınızda götürünüz. Onları kuyunun başında sulamaya hazırlayacak olursanız kuyunun suyu yükselir ve akmaya başlar. Eskiden olduğu gibi ondan siz de içersiniz. Sakın ay halinde iken hiçbir kadın ondan avuçlamasın dedim. Seb halkı keçilerle birlikte gelip kuyunun başında durdukları zaman su çıktı, ondan içmeye başladılar. Ay halli bir kadın gelip ondan avuçlayıncaya kadar kuyunun suyu aktı durdu. Avuçlandığı zaman da eski kuru haline döndü. İbrahim aleyhisselam yeni yurdunda. İbrahim aleyhisselam Seb'den ayrıldıktan sonra Filistin toprağında Remle ile Kudüs arasında bir yere gelip yerleştim. Ki orası Kat veya Kıt diye anılan yerdi. İbrahim aleyhisselam bu yurdunda da bir kuyu kazdım. Evine inen konuklarını ağırlardı. Konuk konuklayanların ilki idi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan ettim. İbrahim aleyhisselamın Lut aleyhisselamı ve malını düşman elinden kurtarışı. İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğlu Lut aleyhisselamın da malı çoğalmıştım. İbrahim aleyhisselam ona, Yüce Allah bizim mallarımızı küçük ve büyük olarak çoğalttı. Sen yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure şehirlerine yerleş dedi. Bu şehirler İbrahim aleyhisselamın oturduğu yerin yakınında idi.
Lut aleyhisselam Sedum ve Amure'ye varıp yerleşince o taraflara gelen bir kral Lut aleyhisselamla çarpıştım. Lut aleyhisselamı esir ve mallarını iltinam edip onu sürdürdü. İbrahim aleyhisselam bunu haber alır almaz 318 kişi ile gidip çarpışarak Lut aleyhisselamı kurtardı ve onun mallarını da geri aldı. Allah ve Resulünün düşmanlarından birçoklarını öldürdüm. Bozguna uğratıp kaçırdıklarını da Dimaşk'ın doğusuna varıncaya kadar takip ettim. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer'le evlenmesi. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince İbrahim aleyhisselam "Ey Rabbim benim çocuğum yok ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiştim. Yüce Allah ona "Ben senin çocuklarını da öyle çoğaltacağım ki onlar yıldızların sayısınca olacaklardır" diye vahiy buyurdum. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sari ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemiştim. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordum. Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonra idi ki Hazreti Sari hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak "Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğine al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder" dedim. Hazreti Hacer'in kimliği. Hazreti Hacer, Firavun'un İbrahim aleyhisselama iman eden cariyelerindendi. Kendisi Mısır'ın Ferema köyünde Ümmül Arap köyündendi. Hazreti Hacer, Firavun'dan önce Mısır Kıpt krallarından bir kralın kızı idi. Hazreti Hacer Kıpti yani Mısırlı idi. Amr bin As Mısır'ı fethi için kuşattığı zaman Mısırlılara "Peygamberimiz aleyhisselam Mısır'ın fethini bize vaat ve Mısırlılarla arada soy ve hısımlık ilişkisi bulunduğundan kendilerine iyi davranmamızı emir ve tavsiye buyurmuştu" dedim. Mısırlılar bu akrabalığın uzak bir akrabalık olduğunu ileri sürdükten sonra "Doğru söylüyorsun" dediler. "Sizin ananız bizim kralımızın kızı ve Menf halkından idi. Kral da Menf halkının kralı idi. Aynı Şems halkı Menflilerin üzerine yürüdüler, onları yendiler ve devletlerine son verdiler. Menf halkını gurbet illere düşürdüler. Böylece Hacer de babanız İbrahim aleyhisselamın zevcesi ve sizin ananız olmuş oldu" diye itirafta bulundular. İsmail aleyhisselamın doğuşu ve Hazreti Sare'nin Hazreti Hacer hakkındaki kıskançlığı ve yemini. İbrahim aleyhisselamın 86 yaşında bulunduğu sırada İsmail aleyhisselam Hazreti Hacer'den doğdu. Hazreti Sare İsmail aleyhisselamın doğumundan sonra Hazreti Hacer'i kıskanmaya, çekememeye başladım. Bir gün ona kızdı, kendisini evden dışarı çıkardı. Sonra geri çağırıp eve aldı. Yine böyle kızıp dışarı çıkardı. Sonra tekrar eve alıp vücudunun üç uzundan birer parça kesmeye, şeklini değiştirmeye yemin ettim. Kendi kendine "Ben onun burnunu keseyim, kulaklarını keseyim ama bu onu çok çirkinleştirir" dedim. Çok çirkinleştireceği için onun burnunu, kulağını kesmeyi bıraktı. Öfkesi geçip aklı başına geldiği zaman Hazreti Sare yaptığı bu yemine şaştı. İbrahim aleyhisselam yeminini yerine getirmek üzere Hazreti Hacer'in iki kulağını delmesini Hazreti Sare'ye tavsiye etti. Hazreti Sare de öyle yaptı. Bu kadınlar hakkında sünnet ve adet oldu. Hazreti Sare, Hazreti Hacer'e "Artık sen benimle aynı şehirde bulunmayacak,
oturmayacaksın dedi. Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail aleyhisselamın Mekke hayatı. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı Belde-i Haram'a götürmesini vahyettim. İsmail aleyhisselama Beyt-i Haram'ı hazırladığını ve oranın onun elleriyle imarını takdir ettiğini, suyunu da onun için akıttıracağını bildirdim. İbrahim aleyhisselam Burak'a bindi. 2 yaşındaki İsmail aleyhisselamı önüne, Hazreti Hacer'i de terkisine bindirdim. Burak, merkeple katır arası büyüklükte bir binit olup, uyluklarının üzerinde 2 kanadı vardı ki, onları hareket ettirir, ayaklarını gözünün ulaştığı yere basardım. Bu yolculukta Cebrail aleyhisselam da yanlarında bulunuyor, İbrahim aleyhisselama Beytullah'ın yerini ve haremin sınırlarını gösteriyordum. İbrahim aleyhisselam köylerden, kasabalardan hangisine uğrasa, "Ey Cebrail, buraya mı inmemiz emrolundu?" diye sormakta, her düz ve sulu yere uğradıkça Cebrail aleyhisselama "Ey Cebrail, in şuraya" demekte, Cebrail aleyhisselam da "Hayır" diye cevap vermekteydim. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yere geldiler. Cebrail aleyhisselam "İn ya İbrahim" dedim. İbrahim aleyhisselam "Burası ne ziraate ne de davara elverişlidir" dedim. Cebrail aleyhisselam "Evet öyledir. Ama burada senin oğlunun soyundan ümmi peygamber çıkacak ve kelimetül ulya onunla tamamlanacaktır" dedim. Mekke o zaman selem ve semür denilen küçük büyük dikenli ağaçların bulunduğu çalılık bir yerdim. Mekke'nin dışında ve çevresinde de Amalika diye anılan insanlardan bir topluluk oturmaktaydım. Beytullah'ın yeri de o zaman kırmızı topraklı, kesekli, yerden yüksekçe tümsekimsi bir yerdim. Zaman zaman gelen seller oranın sağını solunu oymuş, alıp götürmüştüm. İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselama "Sana bunları buraya mı bırakman emrolundu?" diye sordum. Cebrail aleyhisselam "Evet" dedim. İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı Mescid-i Haram'ın bugün bulunduğu yerin ve mescidin yüksekçe mahallindeki zemzem kuyusunun yukarısında bulunan büyük bir ağacın yanına bıraktım. Üzerlerine bir gölgelik yapmalarını da Hazreti Hacer'e emrettim. O zaman Mekke'de hiçbir kimse, hatta içecek su bile yoktu. İbrahim aleyhisselam bu ana ve oğlu buraya bıraktım. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcıkla, İçi su dolu bir kırba da bıraktı. Şam'a gitmek üzere oradan izi sıra geri döndüm. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından seslendi. "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey" dedim. Hazreti Hacer sözünü tekrarladı ise de İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadım. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Evet, Allah emretti" diye cevap verdim. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter, o bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz" dedikten sonra döndü. İbrahim aleyhisselam, Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledim. Onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdım. "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini oraya meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır" diyerek Allah'a dua ettim. Sonra da Şam taraflarındaki ailesinin yanına döndüm.

Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45, 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Eğer bir gün peygamber ziyaretimize gelse, yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı, doğrusu merak ediyorum neler yapacağımızı. Ama biliyorum, böylesi şerefli bir misafire evimizin en güzel odasını açacağımızı, yemeklerimizin en iyisini sunacağımızı ve inandırmaya çalışacağımızı, onu evimizde görmekten dolayı duyduğumuz hazzı. Ama söyleyin bana, peygamberi evinize doğru gelirken görünce onu kapıda mı karşılayacaksınız? Yoksa onu içeri davet etmeden önce o sabah aldığınız gazeteleri ve dergileri çabucak toplayıp kanepenin altına mı atacaksınız? Peki açık mı bırakacaksınız pembe dizi oynayan televizyonunuzu?

Kim bilir, belki de ağzımızdan hiç çıkmamış olmasını dilerdik. Gün içinde ediverdiğimiz bir sürü yalanın ve hakaretin. Peki ya kasetlerimizi, hızlı müziklerimizi, yeni çıkan starların son albümlerini de ortalıktan kaldıracak mıyız bir çırpıda? Belki de onların yerine yıllardır raflarda boynu bükük bekleyen kitaplarımızdan serpiştireceğiz ortalığa. Peki hemen evimize girmesine izin verecek miyiz? Yoksa ne olur bir dakika diye yalvararak kapıda, hangisini kaldırayım, neyi yok edeyim, nasıl gizleyeyim diye koşturacak mıyız evimizin içinde binbir telaşla?

merak ediyorum. Eğer peygamber birkaç günlüğüne bizimle birlikte yaşasa, yapmaya devam eder miyiz her zaman yaptığımız işleri? Mesela götürebilecek miyiz yanımızda her gittiğimiz mekana onu da? Tanıştırmaktan onur duyacak mıyız en yakın arkadaşlarımızla? Şöyle diyelim ya da, o gelince birkaç günlüğüne değişmeli mi planlarımız ve hayatımız? Şimdi söyleyelim birbirimize açık yüreklilikle. Kalmasını ister miyiz hayatımızın sonuna kadar bizimle? Yoksa rahat bir nefes mi alırız ziyareti bitip de çabucak gidiverdiğinde? Gerçekten bilmek ilginç olabilir değil mi? Eğer bir gün peygamber aniden ziyaretimize gelse yapacağımız şeyleri.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt-ı Bestami radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr

Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

Kahramanlar büyüsün masalda dev misali. Eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali. Ordularım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık neredesin zuhur et. Biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol hakka yüksel. Tecelli et de tuğra. Zulmet yıkılsın gitsin. Cihan gark olsun nura. İstiyorum. Yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal ne kuruntu. Hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum. Hakikat.

0: Gönül Davet Radyo. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres: 15 Temmuz Mahallesi, Prime Mall yanı Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 1321. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adet zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha. Esselamu ala men tebel huda ve ala melamu ala men tebel hava ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok değerli, çok kıymetli davet edildi dinleyicilerim. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersinde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri istikametli bir hayat geçirmeyi nasip eylesin. Risale-i Nur'un sırat müstakiminden ayırmasın diye duamızı ediyoruz inşallah. Allah izin verirse bugün Cenab-ı Hakk'ın izni ve inayetiyle Kur'an'ın şebabetinden devam edeceğiz. Geçen hafta okuduk, dersimiz yarım kaldı. Evet, Kur'an'ın şebabeti nasıl oluyor? Her asırda nasıl taze nazil oluyor? Ve gençliğini nasıl muhafaza ediyor? Kur'an nasıl bir hutbe-i ezeliyedir? Efendime söyleyeyim, tabakat-ı beşere nasıl bir ders veriyor? Bu asırdaki insana nasıl ders veriyor? Onu okumuştuk geçen hafta. Ve dersin sonunda çok güzel, tam böyle açılacak bir noktada vaktimiz dolmuştu. Biz şunu gördük. Dersin sonunda şu an insanlar zahiren medeni gözüken Avrupa medeniyetinin gerçek yüzünü gördü. Gerçekten gerçek yüzünü gördü yani. Yani zahiren şaşalı, suri, yıllarca bize dayatılan Avrupa medeniyeti, efendime söyleyeyim, hep Avrupalılar, hep onlar. Cenab-ı Hak Avrupalıların, İslam'a düşman olanların, Kur'an'a düşman olanların gerçek yüzlerini bir manada gösterdi. Ne kadar rezil olduklarını, ne kadar zulmettiklerini, ne kadar sipihane rezil hayat yaşadıklarını ve neler yaptıklarını Cenab-ı Hak gün yüzüne çıkardı. Ve bütün insanlar gerçekten aklı başında olan, vicdanı olan, kalbi ruhu sükutetmemiş insanlar Avrupa'nın ne kadar zalim olduğunu, ne kadar Avrupa medeniyetinin gaddar olduğunu gördü yani. Değil mi? Yıllarca, yıllar boyu bize dayatılan, bize örnek gösterilen yaşam tarzları, efendime söyleyeyim hayata bakış açıları, efendime söyleyeyim işte bilimleri, ilimleri vesaire vesaire, kof olduğunu, içi boş olduğunu gördük. Evet, şimdi buradan okuyalım. Evet, buradan okuyacağız. Şimdi ikinci derece. Şimdi Üstadımız birinci derecede şöyle diyor. Yani medeniyete karşı Kur'an'ın, efendime söyleyeyim, icazı. Elbette Kur'an'ın icazı galebe eder, fakat Üstadımız güzel bir mukayese yapıyor yani. Önce orayı okuyalım yani. İkinci derece, 12. sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını hülasa etmektir. İşte medeniyet hazıra felsefesiyle hayat içtimai beşeride nokta isnadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düstur hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi hevesat nefsaneyi tatmin ve hacat beşeri tezyid etmek için bazı defiyattır. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur cidalın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün mehasniyle beraber beşerin ancak %20'sine bir nevi suri saadet verip 80'ini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Evet. Ne dedik? Medeniyet hazıra nokta isnadı kuvvet kabul eder. Hedefi ne? Menfaattir. Hayat düsturu ne? Hayat kanunları ne? Cidaldir. Yani kuvvetli olan kuvvetsiz ezer. Medeniyet beşeri öyle. Cemaatlerin rabıtasını, cemaatlerin bir araya gelmesini ne bilir? Menfi milliyet bilir. Bir menfaat vardır, milliyetçilik vardır. Oradan bir araya gelir. Gayesi nedir? Hevesat nefsan tatmin. Nefsani hisleri tatmin. Ve hacat beşeri tezdi etmek için levhiyattır. Halbuki kuvvetin şeyin tecavüzdür. İşte şu an görüyoruz. Daha önceki derste bahsettik yani. Zalim Avrupa, efendime söyleyeyim, zalim Amerikan, zalim İsrail ne yapıyor şu an? Ehli imanı tecavüz ediyor yani. Bakma. Gazze'ye şu an ne kadar zulmediyor yani. En küçük çocuktan en büyüğüne kadar yani. Bir yudum suyu, bir lokma ekmeği çok görüyorlar. Zalim oldukları için onların nazarında hayatta düstur cidal vardır yani. Kuvvetli oldukları için zahiren kuvvetli gözüküyorlar. Öyle gözüküyorlar. Ve ne yapıyor? Arkasına birkaç zalim daha alınca zulmediyor yani. Değil mi? Evet. Düstur cidal şeyini çarpışmak. O sebeple hep ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz İslam ülkelerine çarpışıyorlar yani. Yani Cenab-ı Hak karşısına kahredecek onları zaten. Allah'ın izniyetiyle. Ama ne yapıyorlar şu an? Düstur cidal yapıyorlar. Bak çarpışıyorlar. Unsiyetin şeyini başkasını yutmakla beslemek olduğundan. Daha çok toprak sahibi olmak. Efendim mesela mazlumların ülkesine ele geçirmek. Ve onların haklarını dahi, hayat haklarını dahi ellerine alıyorlar yani. Böyle olunca ne oluyor? Bütün mehasine beşerin yüzde ancak 20'sine bir nevi suri saadet veriyor. Sadece etrafındaki kendi halkına suri bir saadet veriyor. Geri kalanları ne yapıyor? Geri kalanlara suri saadet veriyor. %80 rahatsızla sefahata atıyor. Bakın ne kadar Müslüman sefil oldu yani bir ülke. Belki daha ne kadar ülke. Diğer tata bakıyorsunuz aynı şey. Değil mi? Myanmar'da var ya. Yani. Aynı şey Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'da var. Bakın aynı şey yani. Yani zalimane eziyorlar ve onların hayat hakkını ellerine alıyorlar yani. Evet. Şimdi geldik Hikmet-i Kur'an'a. Hikmet-i Kur'an'a ise nokta isnadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Kur'an'ın hikmeti kuvvet yerine hakkı kabul eder. Haklı olan, haktan yana olan ne olur? Galip olur. Bakın haklı olan. Menfaat yerine fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Değil mi? Bütün kemalatın, güzel ahlakların esası rıza ilahidir. Yani bir insanda rıza ilahi varsa bu insan başkasının hakkına tecavüz etmez. Bu insan zulmetmez. Bu insan adaletsizlik yapmaz. Bu insan en küçük çocuğun da hakkını korur. Bu insan güzel ahlaklı olur. İşte örnek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. En büyük örnek. Ya. Demek ki rıza ilahi olunca fazilet ve zahir olunca, zahir olunca fazilet de geliyor. Hayatta düstur cidal yerine düstur teavvün esas tutar. Çarpışmak, boğuşmak, insanın hakkına geçmek değil. Düstur teavvün. İşte kainatı bir teavvün var. Yani bak el ele verip beraber iş yapmak. Değil mi? El ele beraber iş yapmak. Şu an bakın alem İslam inşallah Rabbimin inayetiyle, değil mi? Müjdelerle alem İslam yek vücutlu olacak. Biz İttihad-ı İslam'a inşallah Allah'ın izniyle kalben ruhen dua ediyoruz ve o inançtayız yani. Alem İslam tek kürcü olup bir araya gelecek inşallah. Bir teavvün var şu an bakın. Bu kadar musibet yaşadık, hadiseler yaşadık. Bu kadar İslam ülkelerine hücum oldu. Bu kadar mazlum ehli iman zulüm gördü. Şu an alem İslam teavvün yapmaya çalışıyor. Beraber gelip bir araya iş yapmaya çalışıyor. Birlik yapmaya çalışıyor. Evet. Cemaatlerin rabıtlarını unsiyet millet yerine rabıtayı dini, sınıfi, vatanı kabul eder. Bak yani menfaat yerine ne var? Bak rabıtayı dini, bizi bir araya getiren rabıtalar var. İslam'da kuvvet istesinde diyor ya. Değil mi? Yani kitabımız bir, kıblemimiz bir, rezzakımız bir. Bak biz bu rabıtalar bizi birbirimize bağlıyor. Ya bugün Afrika'daki Müslümanla bizi birbirimize bağlayan nedir? Bak aynı peygamberin ümmetiyiz. Değil mi? Aynı kıbleye dönüyoruz. Rabbil Alemin'e hep beraber el açıyoruz. Hepimizin rızkını veren Rabbil Alemin. Bak. Ta dünyanın bir ucundaki Müslümanla bizim bağlanan bir rabıta var. İşte Kur'an talebesi bu rabıtayı düşünüyor. Menfaati değil, rabıtayı düşünüyor. Gayeti, gayesi neydi? Medeniyetin gayesi? Nefsani tatmin etmek, levhiyat yani. Değil mi? Nefse tatmin etmek yani. Peki bunun gayeti ne? Hevesat-ı nefsaniyenin nameşru tecavüzatını ses çekip ruhu maliyet teşvik etmek. Nefsi gemleyip ruhu terakki ettirmek. Değil mi? İnsan nefsini gemlerse, kalbi ve ruhu terakki ettirirse ne olur? Bu sefer terakki eder değil mi yani? Teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir. Mesela manevi hisleri tatmin etmektir. İnsanı kemalat insanı sevk edip insan etmektir. İman insan insanı da bekleyen insanı sultan eder. İnsanın kemalata ermesi neyle oluyor? Efendime söyleyeyim. İnsanın kemalat insanı sevk etmek. Yani ne oluyor? Yani Kur'an talebesi olduğu zaman, Kur'an yolunda gitse oluyor. Hakkın şeyin ittifaktır. İttifak etmek, bir araya gelmek. Fazletin şeyin tesanittir. Ya dayanışmaktır. Taavun iş yani birbirinin imdadına yetişmektir. Değil mi? Yani Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir yani. Parmağımız kanasa bütün vücut o parmağa imdadına yetişir. Müslümanlar da böyle olması lazım. Yani Peygamber Aleyhisselam dönemine bakın, sahabelere bakın. Değil mi? Birbirlerine canlarını, ruhlarını feda ediyor yani. Sahabelere bakın, Peygamber'e ne diyorlar? Ya Resulallah, ana babam sana feda olsun ya Resulallah yani. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Bakın nasıl bir bağlama. Ve ne oluyor o zaman? Birbirinin imdadına yetişiyor. Yani birbirinin imdadına. Zor anda, zor durumda ne yapıyor? Birbirinin imdadına yetişmek. Rabbim bu manaları bize tekrar yaşatsın inşallah. Şu an şahsiyetçilik asrı. Şu an efendime söyleyeyim, herkes kendi şahsiyetini, kendi dünyasına çekilmiş yani. Rabbim ümmeti Muhammed'in dirdiğini, bildiğini nasip eylesin yani. Değil mi? Dedelerimiz, nindelerimiz, maziye bakın. Birbirlerine ne kadar ittifak etmişler. Komşu komşunun imdadına yetişmiş. Akraba, en yakın akrabanın imdadına yetişmiş. Bak. Evet. Zor durumda kalan herkes el atmış. Fakat şu an herkes, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza etsin. Medeniyet öyle bir hale getirdik insanları. Ne komşuluk kaldı, ne silah-ı rahim kaldı. İnşallah tekrar eski haline döneceğiz ama bak, niçin bu hale geldik? İşte medeniyet fantezileri insanları bu hale getirdi. Sosyal medya, efendime söyleyeyim dışarıdaki rezil hal, efendime söyleyeyim filmler, diziler, efendime söyleyeyim internet. İnsanları öyle bir hale getirdi ki insanlar Kur'an'dan kopardı yani. İnsanları şahsiyetçi, menfaatçi, kendi dünyasında çalışan bir insan haline getirdi. Peki bunlar planlı mı yapılıyor? Elbette. Zındıka komitesi durmuyor yani. Zındıka komitesi bu toplumun en hassas damarlarına dinamit diziyor yani. Bir aile nasıl dağılır? İşte anneyi evden çıkararak, yuvadan çıkararak, anneyi dışarıda çalıştırarak köle gibi. Efendim mesela çocuğu kreşlere vererek, baba aileden bağımsız kendi hayatını yaşayarak, çocuklar kendi hayatlarını yaşayarak, ne oluyor, bu aile kalmıyor yani. Avrupa'nın inlediği, gençliğini kaybettiği bir hayatı şu an ne yapıyorlar? Bize örnek olarak gösteriyorlar. Dizilerinde, sinemalarında, sosyal medyalarında, değil mi? Değil mi? Ne kadar sepih gruplar kurmuş, ne kadar sepih. Değil mi? Gençleri yoldan çıkarmak için yani. Geçen böyle bir denk geldik. Böyle bir yerde daha genç, ilk öğretim çağından böyle çocuklar. Böyle bir gruptan, bir sepih bir gruptan bahsediyorlar. İsimlerini söylüyorlar, onların oyunlarını oynuyorlar, dans ediyorlar falan böyle. Lahmaz rock ediyorlar. Çok üzüldüm yani. Yani bu genç dimağlarda, bu çocuk dimağlarında zihinler neler yetişir. Ama bunlar bizi iyisiz sevk etmesin kesinlikle. Şu an elhamdülillah dünyanın her tarafında muazzam İslamiyet'e bir ne var? İslamiyet'e bir dahil olma, dehalet var yani. Dahil olma var. İnsanlar Kur'an'a koşmaya başladı. Artık uyanmaya başladı yani. Artık o kadar yaralandı ki çocuklar da, gençler de, aile de, toplum da yaralandı. Ve şu an Kur'an'dan çareler aramaya yavaş yavaş başladık yani. Bu böyle mi gidecek, böyle gitmez yani. Bu toplum uyanacak yani. Artık insanlar sosyal medyaya da doydu. Efendime söyleyeyim, zararlarını da gördü. Değil mi? Ya. Eskiden ne derlerdi? Eskiden şunu derlerdi. İşte telefonda olan bir insan sosyal medyaya giren bize zararlı şeylere karşılaşır. Şu an artık neredeyse kanun oldu. Bazı ülkelerde kanun gibi yani. Medeniyet fantazileri, bu zahiren medeni gözüken, değil mi? Kendi iç dünyalarında vahşi, sefih, rezil, hiçbir hayatı kalmayan insanların şu an hayat gerçek yüzlerini Cenab-ı Hak gösterdi yani. Mazide ne kadar rezillikler yapmışlar, ne kadar zalimler yapmışlar. Barış ödülü verdikleri zalimleri gördük yani. Ya medeni gözüken insanların o gerçek halini gördük. Ama Kur'an'a sarılan insanların ya değil mi, ne kadar güzel hayatları, ne kadar örnek, ne kadar faziletli bir hayatları var. Evet. Dinin şeyini kuvvettir. İnzaftır. Nefsi emmareyi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamışlamakla serbest bırakmanın şeyini saadet tarihidir. İşte medeniyet hazra Ediyan Sabika-i Semaviye'den bahsus Kur'an irşadatını aldığı mertebe mehasinle beraber Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarına bağlı düşmüş. İşte bu noktadan dolayı medeniyet hazra Kur'an'a karşı mağlup düşmüştür. Medeniyet hazra Kur'an'a karşı mağlup düşmüştür. Üçüncü derece, binler mesailinden yalnız numunlu olarak 3-4 meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Elhamdülillah. Kur'an'ın düsturları ve kanunları Değil mi? Ezelden geldiği için ebede kadar, kıyamete kadar gidecek yani Kur'an usulleri. İlk dersimizde okuduk ya, sanki bu asırda taze nazil oluyor gibi Kur'an'ın usulleri. Evet. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir. Daima kuvvetlidir. Mesela medeniyetin bütün cemiyat hayriyeleri ile bütün cebber anşed, inzibat ve nizamatlarıyla bütün ahlakı terbiyehleriyle Kur'an hakimin iki meselesine karşı muarıza edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Kur'an'ın iki meselesine karşı medeniyet aciz düşmüş, mağlup düşmüş. Nedir bu? وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَتُوا الزَّكَاتِ وَاَحَلَ اللّٰهُ بَيْئَهُ وَحَرَمُ الرِّبَ. İki meselesi karşı. Birincisi zekata karşı, namaz kılmak, zekat vermek ve diğer ne? Bankadan uzak düşmek. Nasıl oluyor bu? Kur'an'ın galibe icazesini bir mukaddime ile beğeneceğiz. Şöyle ki, işaret-ül icazı ispat ettiği gibi bütün ihtilat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi bütün ahlak seyyen menbaa dahi bir kelimedir. Beşeri ihtilata düşüren, birbirine düşüren, beşerideki huzuru kaçıran bir kelime olduğu gibi, efendime söyleyeyim, beşerin ahlaksızlığını, bütün güzel ahlakları bitiren, efendime söyleyeyim, nedir? Bir kelimedir. Birinci kelime, ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? Allah muhafaza, ne kadar tehlikeli. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış ben yiyeyim. Evet, hayat-ı içtimai beşeride havas ve avam, yani zenginler ve fakirler muvazeneleriyle rahat da yaşarlar. Allah zenginle fakiri, evet, Cenab-ı Hak dünyada herkese aynı, efendime söyleyeyim, imkanları da yaratmamış yani. Bir kısmı Cenab-ı Hak mal mülk vermiş, zenginlikle imtihan ediyor. Bir kısmı fakirlikle imtihan ediyor. Bir kısmı hastalıkla imtihan ediyor. Bir kısmı müsibetle imtihan ediyor. Bir kısmı makamıyla imtihan ediyor. Bak Cenab-ı Hak ne yapıyor? Zenginler ve fakirler aslında boğazına koyuyor yani. Değil mi? Hatta ne diyor? Mesela aşağıda gelecek. Yani rahat da yaşaması için birbirler arasında bir teavün olması lazım. Zengin ve fakirlerin teavün olması lazım. O muvazen esas ise havas tabakasında merhamet ve şefkat. Aşağıdan yukarı doğru merhamet ve şefkat. Aşağısında hürmet ve ittibadır. Hürmet ve itibat. Yani yukarıdan zenginlerin merhamet etmesi, zekatlarını vermesi, sadakalarını vermesi, şefkat etmesi. Aşağıdan da yukarı doğru hürmet ve itibattir. Hürmet ve itibattir. Şimdi birinci kelime, havas tabakasının zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Ben tok olayım, başkası açıklanırsa bana ne? Değil mi? Bakın bu kelime insanları neye sevk etmiş? Zulme ve haksızlığa. Yani sadece kendi şahsına, kendi nefsine çalışan, sadece efendim malını arttırmak için uğraşan, makamını arttırmak için uğraşan, sadece rahatı için uğraşan, sadece nefsini tatmin için uğraşan bir insan, fakiri, fukarayı, ihtiyaç sahibini gözetmediği zaman ne oluyor? Zulmediyor aslında. Bu sefer beşer ne yapıyor? Allah muhafaza, oraya koyayım. Havas tabakasına, evet ben, birinci kelime havas tabakasının zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. Bu sefer hiç, efendime söyleyeyim, fakiri gözetmeyen, yardım vermeyen, sadece hodgam, nefsini düşünen bir beşer ortaya çıkıyor. Değil mi? Şu fakirin halini anlamayan, açın halini anlamayan bir beşer ortaya çıkıyor. Bu sefer ne yapıyor? Zulmetmeye başlıyor. Anlamıyor ki halini, bilmiyor ki. Zulmetmeye başlıyor. Ahlaksızlığa başlıyor. Sadece nefsine çalışıyor. Merhametsizlik diyor. İkinci kelime, avamı kine, hasede, mübarezeye sevk edip rahat beşeriyi birkaç asırda serbettiği gibi. Değil mi? Sadece sen çalış ben yiyeyim. Mazlumlar çalışsın, zalimler yesin. Bu da ne yapıyor artık? Avam tabakasını nereye sevk ediyor? Allah muhafaza, kin. Diyor ben bu kadar çalışırım ama işte çalışma karşına alamıyorum yani. Başkasını zengin etmek için uğraşıyorum. Başkasını rahat için uğraşıyorum. Sen ne yapıyor avam? Zulmetmeye başlıyor. Kin, haset. Yukarıya doğru bir kin ve haset. Halbuki zekatını alsa, hakkını alsa, yukarı doğru dua edecek değil mi? Yukarı doğru hürmet edecek, itaat edecek. O kadar hoş, kin, haset. Mübarezeye gidip, rahat beşeri birkaç asır serbettiği gibi, şu asırda sağ sermaye ile mübarezenin içesi, herkesçe mazlum olan Avrupa hadisat-ı azimesi meydana geldi. Yani ne oluyor bu sefer? Avrupa'daki gibi yani. Evet. İşte medeniyet, bütün cemiyat hayriyle, ahlaki mektepleriyle, şiddet, inzibat ve inzimatıyla beşerin o iki tabakasını musallat edemediği gibi, medeniyet bir araya getiremiyor yani. Medeniyet içinde çünkü fakir fukara gözetmek yok. Mazlumu kollamak yok yani. Ona göre hayat neydi? Düsturdu yani. Düstur hayat cidaldı yani. Kuvvetli olan, zengin olan yaşar. Diğerleri yaşamaz yani bak. Kur'an'ın birinci kelimesi aslında vücub-i zekat. Ben tokalayan başkası değil. Bak Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor bakın. Ne güzel hadis yani. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diyor bakın. Kur'an'ın düsturu ne yapıyor? Sadece kendin tok değilsin. Bak başkası da aç olan insanlar var. Etrafına bak, onları da doyur bakın. Vücub-i zekat ne yapıyor? Bu şeyi kalediyor. Tedavi ediyor yani. Bu yara tedavi ediyor. İkinci kelimenin esası hürmet-i riba. Kaledip tedavi eder. Adam gidiyor, milyonlar bankaya yatırıyor. Daha sonra çekiyor köşesine. Haram helal bilmiyorsa faizini alıyor yani. Başkası çalışsın, ben onun faizini alayım diyor. Onun faizini de melanlayayım diyor yani. Bak ne yapıyor? Zulm ediyor. Zalimane yani. Topladığı parayı götürüyor. Alın teri dökmeden, efendime söyleyeyim emek sarf etmeden, efendime söyleyeyim yorulmadan, koşmadan bir köşeye geçiyor faiziyle. Haram bir hayat yaşıyor yani. Ki zaten onun hayrını göremiyor. Hem dünyada hem ahirette hem kabirde zulüm, tabii ateş olacak, ona nar olacak. Faiz giren evde huzur olur mu? Faiz giren nesilde ahlaklı bir nesil olur mu? Faiz giren bir boğazda efendime söyleyeyim şifa olur mu? Elbette olmaz. Bir insanın faizi bir mal yemesi evine bir kor ateş atması gibidir yani. Düşünün bir insan gelse, evinde çoluk çocuğu, ailesi var, herkes var. Bir parça ateşi evine atıp kapıyı kapatıp çıksa ne olur? İşte faiz aynı bunun gibi yani. Hanım hürmet, üstadımız diyor riba kapısını kapatın diyor. Aşağıda diyecek zaten yani. Hani faiz yiyip de hayatını huzurla geçen var mı? Bakın bakayım. Hayatından hastalıklar eksik olmaz, musibetler eksik olmaz, ruhu darlığı eksik olmaz, kalbi ruhu eksik olmaz. Ama diğer şekilde helal bir şekilde 3 kuruş kazanmış o günü şükürle kapatan bir insan hayatı ne kadar huzurlu olur değil mi? Şu anki şartlarda asgari ücretle bir hayat geçmeye ne kadar zor da olsa bakıyorsunuz 4-5 tane çocuk var yani. Çocuklarını okutuyor, efendime söyleyeyim helal rızıkla çocuklarını büyütüyor, kimseye muhtaç olmuyor, zillet altında kalmıyor ya. Ama diğer şekilde adam faizle, bankayla, haramla çalışıyor, hiçbir düzenli bir hayat yok yani. Zahiren baksanız milyonlar içinde ama batinen baksanız ölmüş, bitmiş yani. Kalbi ruhu efendime söyleyeyim sönmüş, tepessüh etmiş, efendime söyleyeyim ailede ailede bir vas kalmamış, dağılmış. Efendime söyleyeyim tokat üstüne tokat yiyor, halen uyanmıyor ya. Evet, ayet Kur'aniye alem kapısında durup riba yasaktır der. Yani şimdiki nesilde hani herkes niçin böyle nesil geldi diye şüphe ediyor. Herkes bir önceki kendisi baksın yani. Biz de kendi nefsimize bakalım yani. Acaba eve haram lokma mı girdi, şüpheli mal mı girdi yani. Üstadımız ömrü hayatında bir lokma şüpheli mal yememiş. Amcasının çorbasını dahi içmemiş yani bakın. Ne kadar dindar takvalı bir amcası olsa içmemiş yani ömrü hayatında. Değil mi? Bir hatıralarda geçer, çok uzun geçiyor, laikalarda da var yani. Değil mi? Gelen yemekten bir parça almış, üstadımız rahatsızlanmış yani. Aman kardeşim bunun hakkını al demişim yani. Rahatsızlandım demiş yani. Nedir bu yemeğin ücreti, bedeli? Üstadımız Cenab-ı Hak kabul ettirmemiş. Yani o sebepten dolayı yani eğer hayatımızda bereket yoksa, rızkımızda bereket yoksa, çok çalışıp çalışmamızın karşılığını görmüyorsak bunu bir sorgulamamız lazım yani. Neden dolayıdır yani? Bazı şeyler maddi olarak efendime söyleyeyim maddi hesapla olmuyor yani. 3 maaş giriyor eve. Bildiğimiz aileler var. 3 maaş giriyor. Ay sonunu getiremiyor yani. Diyor ki her birimiz 70-70-70 hesaplıyor. Neden diyor 3 kişi bir eve geçinemiyoruz? Lan bereket bir sırdır. Kulle Allah arasında bir sır yani. Diğer taraftan bakıyorsunuz bir baba bir maaş. Evde 4-5 tane çocuk var. Ve ona rağmen hayattan şikayet etmiyor yani. Elhamdülillah diyor. Çok şükür diyor. Bunu da kapattık. Bu çocuğu da evlendik. Bunu da okuttuk. Elhamdülillah diyor. Bu eksiği tamamladık. Nasıl oluyor bu? Bak bazı şey maddi şeyle, maddi kalemle, kitapla hesapla edilmez yani. Değil mi? Onun için Peygamber Aleyhisselam hani belki ders dağılacak ama hani Allah mekfin bir helalik en harami güvenip edekemez ve kendine Allah'ım helal kaplara şaram kapatmana yani. Bunu da etmek lazım yani. Öyle bir asırdayız ki yani faiz öyle bir bulaşmış ki Allah muhafaza. Nereye dönseniz faiz yani. Nereye dönseniz faiz yani. Sizi öyle bir yerden bağlıyorlar ki. Ama meselenin ne kadar uzak olabilirsek yani. Evet, ayet Kur'an'ı alem kapısında durup riba yasaktır der. Bunu bizzat kendi hayatımızda yaşadık yani. Böyle kartları, bankaları kenara ittiğiniz zaman, hayatınızdan uzaklaştığınız zaman müthiş bir bereket geliyor. Hayatınıza müthiş bir rahatlık geliyor, huzur geliyor yani. Değil mi? Yani ne kadar bankadan uzak kalırsanız o kadar bereketiniz artar, o kadar huzurunuz artar, o kadar ibadetten lezzet alırsınız. Yani. Fakat ne kadar bankaların içine girerseniz, ne kadar kartlara bulaşırsanız, ne kadar Allah muhafaza kredi, Allah muhafaza uzak etsin, bir insan hayatına girerse o insan hayatına huzur olmaz, şifa olmaz, saadet olmaz, mutluluk olmaz. Hakkaliyekin yaşanmış, yaşanıyor bizzat yani. Evet, ayet Kur'an'ı alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Evet, Kur'an ayetleri ne diyor? Banka yasaktır der. Evet, kavga kapısını kapamak için riba kapısını kapayınız. Ya Allah Allah. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayın diyor. Direkt insanlara ferman ediyor. Şakitlerine girmeyiniz der, emreder. Evet, ikinci esas medeniyet taahhüde ezbacı kabul etmiyor. Bunu başka bir derste okuyalım inşallah. Da uzun gidiyor. Yani Kur'an talebelerine banka kapısından uzak durun diyor. Dolayısıyla ümmet-i Muhammed'e, alem-i İslam'a da öyle diyor. Cenab-ı Hak bizi bankadan, faizden, haramdan uzak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e ne kadar uzak olursak o da huzurlu oluruz. Rabbim okuduğumuz derslerin tesirini halk eylesin inşallah. Evet, vaktimiz bayağı açtık. Her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, kasabada nerede olursanız olun, Risale-i Nur derslerine iştirak etmek isterseniz radyomuz vasıtasıyla Nur derslerine size iştirak ettirin inşallah. Diğer şekilde Risale-i Nur eserine yine ulaşmak isterseniz yine radyomuz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hatta dünyanın neresinde olursanız olun, Google'a, arama motoruna davet radyoyu yazıp radyomuzu açıp oradan dinleyebilirsiniz. Her an, her yerde. Geçen birisi ulaştı bir köyde, internet çektiği bir köyde. Radyo, telefonumu açıyorum diyor. İşte sabah yetişemezsem akşam yetişiyorum. Sabah 7:30, eğer akşam 5. Her gün farklı abilerimiz, farklı hocalarımız ders okuyor. Bunu da söyleyelim. Sadece biz hafta bir gün okuyoruz. Çok kıymetli Nur talebesi abiler var, hocalarımız var. Ve farklı mevzular, farklı konular okunuyor. İşte 5'te radyomu açıyorum diyor. Risale-i Nur dersini dinliyorum diyor. O günkü dersimi alıyorum diyor. İnşallah Rabbim daha çok istifade etmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun, selamette kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

الأرض وإله واحد له الملك وله الحمد لا شريك له

0: şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt-ı Bestami radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil, Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil, Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Rab, cananımı göster, göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim, sohbeti vaslına nolur ereyim. Nideyim, ah ile zar oldu gülüm, aşıkım, mihneti har oldu gülüm. Ağlarım dar-ı fenada, gülmezem. Yar mıyım, ayar mıyım, hiç bilmezem. Ölmeden ön, ölmek ister, ölmezem. Nideyim, ahire zar oldu günüm. Aşıkım, mihneti har oldu günüm. Eşeğinde isterim bir hak olan, bir kadem basmasıyla pak olan, ezilip rize ve rize çak olan. Nideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem, nola gül yüzünü bir dahi gören. Sensiz zindandır bana bayiren. Nideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle Hulusi hasteye, kapında zincirinle besteye, bir aklı sermesteye. Nideyim, ah ile zar oldu günüm, aşıkım, mihneti har oldu günüm.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Gaziantep müjde! Çocuklarınızın geleceğine değer katan güçlü bir eğitim anlayışı. Çocuk Koleji Anaokulu ve Hürriyet Koleji İlkokulu, akademik başarı, karakter ve değerler eğitimiyle çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. Robotik kodlama, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, etkileşimli atölyeler ve Kids Akademi ile %100 İngilizce eğitimi. Hürriyet Koleji'nde eğitim, aklın ışığı, kalbin nuruyla başlıyor. Ve şimdi bu özel eğitim yuvasının resmi açılışı 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da. Sizleri de bu özel güne bekliyoruz. Çocuk Koleji Anaokulu, Hürriyet Koleji İlkokulu. Adres 15 Temmuz Mahallesi, Prime Olyanı, Şehit Kamil Gaziantep. Detaylı bilgi ve kayıt için 0342 360 45 45 0534 874 13 21. Hürriyet Koleji, aklın ışığı, kalbin nuru.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hava kalmadı ki gıcırdasın, ama benim sol yanımda sancı baki. Anne ne olur ki sıram gelmiş olsun varsın. Ben ölürsem benden genci var tabii, ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette, yaşadıkça şahsenimi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim, gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı, şeytanlar semirdi kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi, nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

değilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik.

0: Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş, dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler, aslıları doğrusu aramadım. Şahsenimi düşündüm sessizce.
1: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Evs ve Hazreçlilerin öncü insanları vardı. Topluma yön veren öncü insanlardı. Hazreç kabilesinin öncülerinden Ebu Amir Rahip vardı. Putperestlikten Hristiyanlığa geçmişti. Bu nedenle ona Rahip deniliyordu. Ebu Amir aynı zamanda münafıkların başı Abdullah bin Übey'in kuzeniydi. Ebu Amir yavaş yavaş Hazreçlilerin öncüsü olmaya hazırlanıyordu. Geleceği şekillendirmeye çalışıyordu. Ama Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesi, Medine sakinlerinin kısa zamanda Müslüman olması onun hayallerini yıkıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Amir'le birkaç kez görüşüyor, ayetler okuyor, sohbetler ediyor ve İslam'a davet ediyordu. Ebu Amir ise daveti kabul etmiyor ama keskin bir tavırda takınmıyordu. Oysa iç dünyasında İslam'a karşı şiddetli bir düşmanlık vardı. Zira İslam onun dünyasını, onun geleceğini alt üst etmişti. Ebu Amir Medine'deki münafıklarla beraber hareket ediyordu. Ama her yeni gün onların umutlarını daha bir yok ediyordu. Ebu Amir bir grup adamıyla Mekke'ye gidiyordu. İslam düşmanlığı noktasında Mekkelilerle tam bir gönül birliği halindeydiler. Peygamber Efendimiz putperestlerle beraber olması nedeniyle ona Ebu Amir rahip değil de Ebu Amir fasık diyordu. Bedir Savaşı'na özellikle katılıyordu. İslam'a karşı olan bütün hareketlerle beraber olmaya çalışıyordu. Bedir Savaşı'nda Mekkelilerin safında haliyle savaşıyordu. Ola ki Bedir Savaşı'nda Müslümanlara büyük bir yenilgi tattırılabilirdi. Müslümanların gücünü kırabilirlerdi. Ayrıca kendi adamlarını müşriklerin safına çekebilir, böylece müminleri zaafa uğratabilirdi. Bedir Savaşı başlıyor ve Ebu Amir İslam ordusunda bulunan tanıdıklarını Mekke müşrik ordusuna geçmelerini istiyordu. Ama Ebu Amir'in davetine evet diyen olmuyordu. Hiçbiri Ebu Amir'in safına geçmiyordu. Ebu Amir'in umutları bir bir kırılıyordu. Akrabaları, dostları da onu yalnız bırakıyordu. Giderek yalnızlaşıyor ama İslam'a ve Resul-i Ekrem Efendimiz'e öfkesi, kini daha bir büyüyordu. Mekke müşrikleri Uhud Savaşı'na hazırlanıyordu. Ebu Amir Uhud'u da bir fırsat diye düşünüyordu. Ola ki Müslümanlara büyük bir darbe indirilebilirdi. Uhud Savaşı hazırlıklarında ciddi gayretler gösterdi. Ama Uhud Savaşı'nda da bir sonuç alınamamıştı. Ebu Amir bu işin üstesinden Arapların gelemeyeceğini düşünüyordu. Zira Müslümanlar yavaş yavaş büyüyor, böyle giderse büyük bir güç olacakları artık ortaya çıkıyordu. Ebu Amir Hıraklius'tan yardım istemeyi amaçlayarak Filistin'e geldi. Hıraklius o günlerde Filistin'de bulunuyordu. Heraklius'un huzuruna çıkıyor, durumu dile getiriyor. Müslümanların bugünlerde önü kesilmezse yarınlarda bunun mümkün olmayacağını anlatıyordu. Ebu Amir Araplar arasında etkin bir insandı. Yüksek itibarı vardı. Heraklius'un yanına kabile reisleriyle gelmişti. Heraklius ve adamları Ebu Amir'e iltifat ediyor, izzet ikramda bulunuyor, derdine derman olacaklarını söylüyorlardı. Bizans yönetiminin uzun yıllar sürdürdüğü Hicaz politikası vardı. Bu politika kabileler arasında dengeyi gözetmekti, taraf olmamaktı, onların hayatına müdahale etmemekti. Bir yanıyla da Bizans İmparatorluğu Arap Yarımadası'na ciddiyet de atfetmiyordu. Ebu Amir, Heraklius'un vaatlerinden dolayı büyük bir moral kazanmış ve artık bu işin bitirilebileceğine inanmaya başlamıştı. Heraklius'un güçlü bir orduyla kendisini destekleyeceğini, bu büyük orduyla da Müslümanları yeryüzünden silebileceğini hedefliyordu. Ebu Amir geleceğe umut dolu bakıyordu. Hemen Medine'deki adamlarına haber gönderiyordu. Kısa bir zaman sonra büyük Bizans ordusuyla geleceğini, kendisi için görkemli bir bina yapmalarını, ayrıca faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri bir toplantı yeri yapmalarını söylüyordu. Medine'de münafıklar hemen harekete geçiyorlardı. Kuba Mescidine yakın bir yerde mescit görünümlü bir bina yapıyorlardı. Burası onların karargahı olacaktı. Mescit gibi işlev göreceği için dikkate çekmeyecekti. Şöyle diyorlardı: İhtiyarlarımız ve hastalarımız yağışlı ve soğuk günlerde Kuba Mescidine gidemiyorlar. Bu nedenle bu yeni mescidi inşa ettik. Gerekçeler masumdu, makuldü. Kısa zamanda mescidin inşaatını bitirdiler. Artık çevredeki Müslümanlar bu mescide geliyorlardı. Kısa zamanda Kuba Mescidi'nin cemaatinde azalma oldu. Bu durum münafıkları sevindiriyordu. Zira oyunları toplumda tutuyor, yer ediyordu. Ama asıl amaçlarının anlaşılmasından da son derece korkuyorlardı. Bu mescidin tamamen meşrulaştırılması ve Müslümanların gönlünde yer edebilmesi için Resul-i Ekrem Efendimiz'i mescide davet ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davetlerini kabul ediyor, Tebük dönüşünde geleceğini beyan buyuruyordu. Çünkü o günlerde Tebük seferi için yoğun bir çalışma vardı. Peygamber Efendimiz Tebük'ten dönüyordu. Ziavan köyüne gelmişti. Münafıklar Peygamber Efendimiz'i karşıladılar ve mescitleriyle ilgili davetlerini tekrar dile getirdiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz davete icabet ediyordu ki Tövbe suresinin 107. ve 108. ayetleri nazil oluyor ve münafıkların oyununu deşifre ediyordu. Müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit inşa ederek bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler vardır. Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için de asla namaz kılma. İlk günde takva üzere kurulan mescit, Kuba Mescidi içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda arınmayı seven adamlar vardır. Allah da çok arınanları sever buyuruluyor. Resul-i Ekrem Efendimiz bir fitne ve feset yuvası olduğunu ayetle öğrenince hemen iki sahabeyi çağırıyor ve bu binanın yıkılmasını emrediyordu. Bu mescidin adı Mescid-i Dırar'dı. Müslümanları içten parçalamak, derin zaaflar oluşturmak ve Ebu Amir'in gelişine zemin hazırlamak istiyordu. Ama hevesleri kursaklarında kalıyordu. Öbür taraftan Ebu Amir de Heraklius'tan beklediği hiçbir şeye nail olamıyordu. Heraklius, Ebu Amir'i hoş karşılamış ve hoşça uğurlamıştı. Ama Ebu Amir'e vaat ettiği hususlar o an için Ebu Amir'in gönlünü hoş etmekten başka bir şey değildi. Ebu Amir'in tüm umutları bitiyordu. Artık Medine'ye dönmeye yüzü yoktu. İslam'ın tedricen oluşumu, bir İslam toplumunun vücut bulması Peygamber Efendimiz'in öncülüğünde gerçekleşiyordu. Rahman-ı Rahim ayetleriyle ve Resulü ile mümin bir toplum oluşturuyordu. Bu toplum asr-ı saadet toplumuydu. Bu toplum peygamber ikliminin toplumuydu. Bu toplum İslam'ın arı duru ortaya konduğu ve en ideal olarak yaşandığı bir toplumdu. Bu toplumda alemlere rahmet olan vardı. Onun ilmek ilmek ördüğü bir toplumdu. Kalplerin birbirleriyle bütünleştiği, çelikleştiği bir toplumdu. Böyle bir toplumda fitne oluşabilir miydi? Böyle bir toplumda bozguncular bir şey yapmaya cesaret edebilirler miydi? Mümkün gözükmüyordu. Hiç kimse buna cesaret edemezdi. Zira ayetler nazil oluyor, olayların arka planını ortaya koyuyordu. Gizlilikleri ortaya çıkıyordu. Böylesine şeffaf bir toplumda dahi bozguncular, toplumu fitneye vermek isteyenler olabiliyordu. En sağlam bir toplumda dahi fırsat kollayan fitneciler vardı. O zaman şu bütün zamanların belirgin bir çizgisi, belirgin bir esas oluyordu. Fitne, bozgunculuk her zaman olacaktı. Müminler böyle bir bilincin, şuurun insan olmak zorundaydılar. Böyle bir tehlikenin bütün zamanlarda olabileceği gerçeği nedeniyle müminler kardeşliklerini her zaman güçlü kılmaları, bir ve bütün oluşlarını en yüksek hassasiyetle korumaları gerekiyordu. Ayrılıklara, fırkalara, gruplara yönelişin son derece tehlikeli olduğunu görmeliydiler. Müminler için en büyük tehlike kendi içlerinde bulunan bozgunculardı. Onların en büyük tehlike oluşu Müslüman kimliğiyle hareket etmeleriydi. İslam'ın kavramlarını, İslam'ın esaslarını ön plana çıkararak hareket etmeleriydi. Hakiki Müslümanlar ne yapıyorsa onlar da aynı hal ve aynı şeyi yapıyorlardı. Aslında onlar İslam'ı bir maske olarak kullanıyorlardı. İslam'ı kendi hedeflerine varmak için bir araç olarak kullanıyorlardı. Hedefleri Müslümanları zaafa uğratmaktı. Müslümanları parçalamaktı. Giderek Müslümanların varlığını yok etmekti. Medineli münafıklar mescit gibi İslam'ın en temel bir kurumuyla hareket etmek istiyorlardı. Aslında ortaya çıkışları tam Müslümancaydı. Namazları konusunda derin bir duyarlılık içinde olduklarını vurgulamış oluyorlardı. Beş vakit namazlarını daima mescitte kılmak gibi mümince bir görünümleri vardı. Bundan şüphelenmek mümkün müydü? Böyle bir duruma kuşkuyla yaklaşmak nasıl olabilirdi? Oysa İslam toplumundaki bozguncular genelde İslami görünümlü olurlardı. Müslüman gibi haller sergileyerek ancak bir şeyler yapabilirlerdi. Değilse Müslüman bir toplumda tutunamazlardı, bir şey yapamazlardı. Müminlerin basiretleri vardı. Maskeli insanları, içten olmayanları, güven telkin etmeyenleri kısa bir zaman sonra fark etmeye başlarlardı. İki yüzlü yürüyüşle uzun bir yolculuk yapılamıyordu. Belli bir süre sonra işin gerçek yüzü ortaya çıkıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Bir yanımız yangınlarda kavrulur, bir yanımız umudu ve direnci büyütür. Bir yanımız şaşkın ve sükut içinde izlerken olan biteni, bir yanımız kuşanıp merhameti, ülke ülke dolaşır yürek coğrafyamızı. Bir yanımız telaş içinde bir kısacık ömre tutsak, bir yanımız ölümsüzlüğü daha çok sevmekte hayattan. Bir yanımız Bağdat, Beyrut bir yanımız. Bir yanımız festivaller, renkli ziyafet sofraları ve bir yanımız Kudüs, İstanbul bir yanımız. Ve bir gün gökten çocuk ölümlerini haber veren sesler kesilecekse eğer, çocukları saracaksa anneler alevler sarmadan önce, Mescid-i Aksa yağız bir delikanlı gibi tekrar dikilecekse ayakları üstüne, sapan taşlarıyla yeniden kuşların ardına düşecekse çocuklar, yalancı şahitlerin tükenecekse sözleri ve zamana gür bir sada ile şahitlik edilecekse, orada biz olmalıyız. Ve bir yanımız yanımızda olmalı. Çünkü Allah bir ve her şeye kadir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir.

Hoşça kal dostum benim. Hoşça kal artık. Can dostum, seninle dolu gözüm. Çok önceden belirlenen bu ayrılık, buluşmayı vaat ediyor ileride bir gün. Hoşça kal dostum. El sıkışmadan, konuşmadan, üzülmenle ve eğme kaşlarını mutsuz. Yeni bir şey değil ölüp gitmek bu yaşamdan. Ama yaşamak da daha yeni değil kuşkusuz. Hoşça kal, hoşça kal dostum, hoşça kal.

0: Gönlümüzden gönlünüze
1: bir
0: davet radyo
1: geldi. Aldı götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuk. Söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuk? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden. Bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun ey yetim çocuk.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Bir kimsenin Allah'ı sevmesinin belirtisi üçtür: deniz gibi cömertlik, güneş gibi şefkat, yer gibi tevazu. Beyazıt Bestami radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, hata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan.

Bu dünyada saadet, terki dünyada. Hüdavim isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger,

nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda kaldığımız yerden, yani Hazreti İbrahim'in hayatından devam edip oğlu İsmail aleyhisselamı da anlatmaya başlayacağız. Mısır'dan ayrılış. İbrahim aleyhisselam ve Hazreti Sare yanlarında Hazreti Hacer olduğu halde Mısır'dan ayrıldılar. Epeyce yol gittikleri ve Mısır'dan uzaklaştıkları zaman Hazreti Sare azıklardan yemek için sepetlerden bazısını çıkarıp içine elini sokunca cevher buldum. Öteki sepetleri de karıştırdı. Onlarda da aynı şekilde cevherler buldum. Ve hepsini bir araya toplayıp İbrahim aleyhisselama sundu. İbrahim aleyhisselam onlardan bir kısmını satıp bedeliyle bir kuyu kazdırdım. Bir kısmını da hayır ve iyilik yollarında harcadım. Seb'in yurt edilişi. İbrahim aleyhisselam ile zevcesi ve cariyesi Filistin toprağında, Filistin ile Kudüs arasında Şam çölündeki Seb diye anılan yere varıp indiler. İbrahim aleyhisselam orada bir kuyu kazdı ve bir mescit yaptım. Kuyunun suyu bir çeşme gibi akar, İbrahim aleyhisselamın koyunları su içmek için kuyunun başına gelirlerdim. Seb halkı İbrahim aleyhisselamı rahatsız edecek bazı uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladılar. İbrahim aleyhisselam da başka bir yerde oturmak üzere hemen oradan ayrıldı. İbrahim aleyhisselam Seb'den ayrılınca yerden çıkıp duran su kesildi gitti. Halk İbrahim aleyhisselama yaptıklarına nadim oldular, salih zatı aramızdan çıkardık dediler. Arkasından yetişip yanlarına dönmesini ondan rica ettiler. İbrahim aleyhisselam, ben içinde çıkmış olduğum bir yere artık geri dönmem dedim. Senin içtiğin ve bizim de seninle birlikte içmiş olduğumuz o su kesildi gitti dediler. İbrahim aleyhisselam onlara davarlarından 7 keçi verdim. Bunları yanınızda götürünüz. Onları kuyunun başında sulamaya hazırlayacak olursanız kuyunun suyu yükselir ve akmaya başlar. Eskiden olduğu gibi ondan siz de içersiniz. Sakın ay halinde iken hiçbir kadın ondan avuçlamasın dedim. Seb halkı keçilerle birlikte gelip kuyunun başında durdukları zaman su çıktı, ondan içmeye başladılar. Ay halli bir kadın gelip ondan avuçlayıncaya kadar kuyunun suyu aktı durdu. Avuçlandığı zaman da eski kuru haline döndü. İbrahim aleyhisselam yeni yurdunda. İbrahim aleyhisselam Seb'den ayrıldıktan sonra Filistin toprağında Remle ile Kudüs arasında bir yere gelip yerleştim. Ki orası Kat veya Kıt diye anılan yerdi. İbrahim aleyhisselam bu yurdunda da bir kuyu kazdım. Evine inen konuklarını ağırlardı. Konuk konuklayanların ilki idi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan ettim. İbrahim aleyhisselamın Lut aleyhisselamı ve malını düşman elinden kurtarışı. İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğlu Lut aleyhisselamın da malı çoğalmıştım. İbrahim aleyhisselam ona, Yüce Allah bizim mallarımızı küçük ve büyük olarak çoğalttı. Sen yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure şehirlerine yerleş dedi. Bu şehirler İbrahim aleyhisselamın oturduğu yerin yakınında idi.
Lut aleyhisselam Sedum ve Amure'ye varıp yerleşince o taraflara gelen bir kral Lut aleyhisselamla çarpıştım. Lut aleyhisselamı esir ve mallarını iltinam edip onu sürdürdü. İbrahim aleyhisselam bunu haber alır almaz 318 kişi ile gidip çarpışarak Lut aleyhisselamı kurtardı ve onun mallarını da geri aldı. Allah ve Resulünün düşmanlarından birçoklarını öldürdüm. Bozguna uğratıp kaçırdıklarını da Dimaşk'ın doğusuna varıncaya kadar takip ettim. İbrahim aleyhisselamın Hazreti Hacer'le evlenmesi. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiştim. Yüce Allah ona, "Ben senin çocuklarını da öyle çoğaltacağım ki onlar yıldızların sayısınca olacaklardır," diye vahiy buyurdum. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sari ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemiştim. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordum. Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonra idi ki Hazreti Sari hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak, "Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğine al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder," dedim. Hazreti Hacer'in kimliği. Hazreti Hacer, Firavun'un İbrahim aleyhisselama iman eden cariyelerindendi. Kendisi Mısır'ın Ferema köyünde Ümmül Arap köyündendi. Hazreti Hacer, Firavun'dan önce Mısır Kıpt krallarından bir kralın kızı idi. Hazreti Hacer Kıpti, yani Mısırlı idi. Amr bin As, Mısır'ı fethi için kuşattığı zaman Mısırlılara, "Peygamberimiz aleyhisselam Mısır'ın fethini bize vaat ve Mısırlılarla arada soy ve hısımlık ilişkisi bulunduğundan kendilerine iyi davranmamızı emir ve tavsiye buyurmuştu," dedim. Mısırlılar bu akrabalığın uzak bir akrabalık olduğunu ileri sürdükten sonra, "Doğru söylüyorsun," dediler. "Sizin ananız bizim kralımızın kızı ve Menf halkından idi. Kral da Menf halkının kralı idi. Aynı Şems halkı Menflilerin üzerine yürüdüler, onları yendiler ve devletlerine son verdiler. Menf halkını gurbet illere düşürdüler. Böylece Hacer de babanız İbrahim aleyhisselamın zevcesi ve sizin ananız olmuş oldu," diye itirafta bulundular. İsmail aleyhisselamın doğuşu ve Hazreti Sare'nin Hazreti Hacer hakkındaki kıskançlığı ve yemini. İbrahim aleyhisselamın 86 yaşında bulunduğu sırada İsmail aleyhisselam Hazreti Hacer'den doğdu. Hazreti Sare İsmail aleyhisselamın doğumundan sonra Hazreti Hacer'i kıskanmaya, çekememeye başladım. Bir gün ona kızdı, kendisini evden dışarı çıkardı. Sonra geri çağırıp eve aldı. Yine böyle kızıp dışarı çıkardı, sonra tekrar eve alıp vücudunun üç uzundan birer parça kesmeye, şeklini değiştirmeye yemin ettim. Kendi kendine, "Ben onun burnunu keseyim, kulaklarını keseyim ama bu onu çok çirkinleştirir," dedim. Çok çirkinleştireceği için onun burnunu, kulağını kesmeyi bıraktı. Öfkesi geçip aklı başına geldiği zaman Hazreti Sare yaptığı bu yemine şaştı. İbrahim aleyhisselam yeminini yerine getirmek üzere Hazreti Hacer'in iki kulağını delmesini Hazreti Sare'ye tavsiye ettim. Hazreti Sare de öyle yaptı. Bu kadınlar hakkında sünnet ve adet oldu. Hazreti Sare, Hazreti Hacer'e, "Artık sen benimle aynı şehirde bulunmayacak,
oturmayacaksın dedi. Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail aleyhisselamın Mekke hayatı. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı Belde-i Haram'a götürmesini vahyettim. İsmail aleyhisselama Beyt-i Haram'ı hazırladığını ve oranın onun elleriyle imarını takdir ettiğini, suyunu da onun için akıttıracağını bildirdim. İbrahim aleyhisselam Burak'a bindi. 2 yaşındaki İsmail aleyhisselamı önüne, Hazreti Hacer'i de terkisine bindirdim. Burak, merkeple katır arası büyüklükte bir binit olup, uyluklarının üzerinde iki kanadı vardı ki, onları hareket ettirir, ayaklarını gözünün ulaştığı yere basardım. Bu yolculukta Cebrail aleyhisselam da yanlarında bulunuyor, İbrahim aleyhisselama Beytullah'ın yerini ve haremin sınırlarını gösteriyordum. İbrahim aleyhisselam köylerden, kasabalardan hangisine uğrasa, "Ey Cebrail, buraya mı inmemiz emrolundu?" diye sormakta, her düz ve sulu yere uğradıkça Cebrail aleyhisselama "Ey Cebrail, in şuraya" demekte, Cebrail aleyhisselam da "Hayır" diye cevap vermekteydim. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yere geldiler. Cebrail aleyhisselam "İn ya İbrahim" dedim. İbrahim aleyhisselam "Burası ne ziraate ne de davara elverişlidir" dedim. Cebrail aleyhisselam "Evet, öyledir. Ama burada senin oğlunun soyundan ümmi peygamber çıkacak ve kelimetül ulya onunla tamamlanacaktır" dedim. Mekke o zaman selem ve semür denilen küçük büyük dikenli ağaçların bulunduğu çalılık bir yerdim. Mekke'nin dışında ve çevresinde de Amalika diye anılan insanlardan bir topluluk oturmaktaydım. Beytullah'ın yeri de o zaman kırmızı topraklı, kesekli, yerden yüksekçe tümsekimsi bir yerdim. Zaman zaman gelen seller oranın sağını solunu oymuş, alıp götürmüştüm. İbrahim aleyhisselam Cebrail aleyhisselama "Sana bunları buraya mı bırakman emrolundu?" diye sordum. Cebrail aleyhisselam "Evet" dedim. İbrahim aleyhisselam Hazreti Hacer ile İsmail aleyhisselamı Mescid-i Haram'ın bugün bulunduğu yerin ve mescidin yüksekçe mahallindeki zemzem kuyusunun yukarısında bulunan büyük bir ağacın yanına bıraktım. Üzerlerine bir gölgelik yapmalarını da Hazreti Hacer'e emrettim. O zaman Mekke'de hiçbir kimse, hatta içecek su bile yoktu. İbrahim aleyhisselam bu ana ve oğlu buraya bıraktım. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcıkla, İçi su dolu bir kırba da bıraktı. Şam'a gitmek üzere oradan izi sıra geri döndüm. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından seslendi. "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey" dedim. Hazreti Hacer sözünü tekrarladı ise de İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadım. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Evet, Allah emretti" diye cevap verdim. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter, o bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz" dedikten sonra döndü. İbrahim aleyhisselam, Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdım. "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini oraya meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır" diyerek Allah'a dua ettim. Sonra da Şam taraflarındaki ailesinin yanına döndüm.

Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul amali ilallahi imanun billahi. Allah-u Teala'ya en sevimli amel nedir? İmanun billah, Allah-u Teala'ya iman etmek. Sümme sılatur rahimi, sonra sıla-i rahim yapmak. Sümmel emru bil ma'rufi ve nehyu anil münker, sonra da emri bil ma'ruf, nehyu anil münker yapmak. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. Ve ebqadul a'mali ilallahi, Allah-u Teala'nın sevmediği, nefret ettiği amel de nedir? El-işrâku billâhi, Allah'a şirk koşmak, sümme katî'atur rahimi ve sıla-i rahmi de kesmektir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın neleri sevdiğini, hangi amellerin daha sevimli olduğunu, daha güzel olduğunu, daha iyi olduğunu ve yapmamız gerektiğini bizlere belirtiyor ve yol gösteriyor. Bir, Allah-u Teala'ya iman edeceğiz. Sonra sıla-i rahmi koruyacağız. Sıla-i rahmi yapacağız. Çünkü bakın, şuna şahit olmuşsunuzdur. Herkes de şahittir. Sıla-i rahmi gözeten, akrabalarını gözeten, akrabalarına iyilik yapan insanlar, çok hatalı, kusurlu insanlar bile olmuş olsalar, rızık yönünden rahat olan insanlar. Çünkü Allah-u Teala sıla-i rahmi gözeteni gözetiyor ki sıla-i rahimde ne yapıyor? Duada bulunuyor. Çünkü sıla-i rahmi gözetmek nedir? Malın bereketlenmesine, rızkın artmasına bir vesiledir. Bu nedenle bu tür insanlar her ne kadar hatalı da olsa, çok büyük yanlışları da olsa bakıyorsunuz rızık noktasında ileri derecedeler, kazançları çok. İşte diyor alimlerimiz, sebebi o kimselerin sıla-i rahmi gözetmelerinden, akrabalarına karşı iyi davranmalarından, onlara karşı cömert olmalarındandır. Darda kaldım, akrabasına yardım ediyor, akrabasını gözetiyor ve faziletli bir davranış akrabayı gözetmek. Bu konuda birçok hadis-i şerifler var ve bize düşen de hele şu günümüz dünyasında, günümüz şartlarında akrabalık bağını güçlendirmek. Akrabalarımızla ilişkiyi devam ettirmek. Yani her türlü iletişim vasıtası var, imkan var. Yani insan bir telefon açmaktan da mı aciz, bir mesaj göndermekten de mi aciz, işte bir hal hatır sormaktan da mı aciz? Eskiden olsa hadi neyse, mektup yazıyordunuz, mektubunuz bile günlerce sonra oraya ulaşıyordu. O size cevap yazsa yine günlerce. Yolculuklar zordu, insanlar gelip gidemiyordu. Ama şimdi bakıyorsunuz dünya küçülmüş, yolculuklar da kolay. Gidip gelme de kolay, mesafeler de kısalmış. Onun ötesinde az önce de kısaca belirttiğimiz gibi iletişim vasıtaları, telefondu, işte değişik şeyler. Efendim görüntülü konuşabiliyorsun karşındaki insanla. Böyle imkanlar var. Bu imkanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu imkanları iyi değerlendirirsek sevabımız çok olur. Hem dünyada hem ahirette. Sıla-i rahmi kesersek, başka hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyuruyor, diyor ki dünyadayken cezası verilen, tacil edilen suçlardan birisi nedir? Sıla-i rahmi kesmektir. Daha dünyadayken cezası gelir. Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Sonra nedir? Emru bil marufi ve nehyi anil münker. Emri bil maruf yapacak, nehyi anil münker. Münkerden de insanları sakındıracak. Maruf nedir? İyi olan, güzel olan, aklın ve şeriatın güzel dediği örf. Oradan geliyor hani. Örf diyoruz ya, örflerimizde var, örfümüzde şu var diyoruz. Nedir? Aklın hoş gördüğü, güzel gördüğü bir şey. Münker ne? Hem şeriatın, hem Kur'an'ın, hem sünnetin ve hem de aklın çirkin gördüğü şey. Demek ki bir müminin, bir Müslümanın görevi neymiş? İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak. Tabi bu başta alimlerin ve ulemanın görevi. Alimler ve ulema bu konuda ne yapacaklar? Önderlik yapacaklar. Çünkü dini biliyorlar, meseleyi biliyorlar. İnsanları ne yapacaklar? Uyaracaklar. Bir kötülük gördükleri zaman elleriyle, buna olmuyorsa dilleriyle, bu da olmuyorsa kalben buğz edecek. Bu nedenle alimlerin görevi nedir? Hakka anlatmak, doğruyu anlatmak. Bu bir vecibedir. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk, bir ümmet bulunsun. Bu bizim vazifemiz. Böyle bir topluluğu, böyle bir ümmeti bulundurmak bizim vazifemiz. Eğer bulundurmazsak hepimiz günaha girmiş oluruz. Ve iyiliği emredip kötülükten de sakındırmazsak, kötülükler de yayılırsa sonra ne olur? Belalar, musibetler arka arkaya gelir. Dua edersiniz diyor Peygamberimiz, dikkat edin. Dua edersiniz de dualarınız da kabul olmaz. Bu iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı terk ettiğimiz zaman da başımıza gelecek bela, musibet, ceza da ortada. Bu nedenle insan hata edebilir, yanılabilir, yanlış bilebilir. Ne olacak? Bu insanlara anlatılacak. İnsanın ruhunun vaaza ihtiyacı vardır, nasihata ihtiyacı vardır, değil mi? Burada ne yapar insan? Hataya düşmüştür, yanlışa düşmüştür. Ne olur? O yanlış insana hatırlatılır, öğretilir, bildirilir. O yanlıştan insan kurtarılmış olur, o günahtan insan kurtarılmış olur. Ha, bununla birlikte insanın ruhu böyle kendisi sevk edilmek ister. Ne yapacak? İyiliğe sevk edilecek. Hayır anlatılacak, güzel şeyler anlatılacak. Çünkü bu dinimizin gereklerindendir. Zulüm, haksızlık, gasp almış başını gittiği zaman, şirk almış başını gittiği zaman ne yapacak? Ümmet bu görevi yerine getirecek. Ha, ümmet ne yapar? Seçkin insanları bulur, alimleri bulur, yetiştirir. Onlar bu işi yaparlar. Mesela İslam'da hisbe teşkilatı var. Ne demek? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma meselesi. Hatta öyle ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki 4 halife döneminde pazarlara böyle insanları tayin etmişler. Esnafı denetlemişler, halkı görmüşler, halkın eksikliklerini görmüşler, onlara güzel şekilde nasihatlerde bulunmuşlar. İşte iyiliği emretmişler, kötülükten sakındırmışlar. Esnafta hata görmüşler, onu sakındırmaya çalışmışlar. Esnafa güzel tavsiyelerde bulunmuşlar. Böyle bir teşkilatlanma kurmuşlar. İslam bunu getirmiş. Böyle yapılmazsa, iyilik emredilip kötülükten de sakındırılmazsa o zaman ne oluyor? Bütün ümmet sorumlu oluyor. Sorumluluğu yerine getirmeyen bir grup, bir kişi, bir ümmetten olur, cezalandırılır. Ve bu şekilde de Allah-u Teala cezalandırır. Ha, emri bil maruf nehy anil münker yaparken de kişi meseleyi çok iyi bilecek. İnsana ne anlattığını, neden yanlış olduğunu iyi bilecek. Veya neyi teşvik ettiyse, marufu emretmişse, neden iyi olduğunu, güzel olduğunu ayet ve hadislere dayanarak, ulemanın sözlerine dayanarak iyi bilecek ve iyi anlatacak. Ve üstelik dünyalık bir beklenti içerisinde olmayacak. Hayır için, iyilik için, Allah rızası için yapacak. Yani onlara büyüklük taslamak için, onları küçük düşürmek için değil. İyilik için bunları yapmak zorunda. Öyle olmasa ne olur? İyi olmaz. Hedefe varılmaz, amaca ulaşılmaz. Çünkü sen karşı tarafı küçük düşürmek için böyle şeyler yapmaya çalışırsan, ilahi bir gayen yoksa, işte sana büyük desinler, her şeyi biliyor desinler mantığıyla gidersen, bu da iyi bir davranış olmaz. Allah korusun ve muhafaza buyursun. Peki sonra ne yapıyoruz? Ve ebkadul amali ilallahi, Allah-u Teala'ya en çirkin amel, onun sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği amel de neymiş? El işrakü billahi, Allah'a şirk koşmaktır. Neden? Çünkü şirk en büyük zulümdür. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize öyle buyuruyor. Şirk en büyük zulümdür. Çünkü seni yaratan, sonsuz nimetler veren, güç ve kudret sahibi Rabbini tanımama, onu eksik görme, onda eksiklik atfetme, onun yanında eş ve emsal tanımadır. Bundan daha büyük zulüm olabilir mi? Şöyle düşünün, sizin eviniz var, başkası gelmiş diyor ki ben bu eve ortağım, hakkı olmadığı halde bu evde tasarruf sahibiyim, söz sahibiyim. Veya işte iş yeri açmışsınız, iş yerine birisi geliyor diyor ki burası da benim de hakkım var, sen kimsen, ben de öyleyim diyor. Siz buna tahammül gösterebilir misiniz? Bunu kabul edebilir misiniz? İşte Allah-u Teala'ya hakkını vermeme en büyük zulümdür. Şirk de en büyük zulümdendir ve Allah-u Teala'nın affetmeyeceği günah da şirktir. Bu nedenle şirk noktasında çok hassas olmak gerekiyor. Çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimede Yusuf suresi 106. ayette Allah-u Teala öyle buyuruyor. İnsanların çoğu zaten Allah-u Teala'ya şirk koşarak inanır diyor. Öyle bir tehlike var. Şirkin tehlikesi böyle. Bu nedenle şirki çok iyi bilmek, çok iyi anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in her sayfası şirk üzerine duymuştur. Bir ayet vardır, bakıp görürsünüz. Ve peygambere hitaben sen Allah'a şirk koşarsan diyor. Ne kadar büyük bir şey ki peygamber Allah'a şirk koşar mı? Yok. Onun zımmında ümmete diyor. Ha, dikkat edin. Allah'ın hakkını bilin. Allah'ı tanıyın. Marifetullah diyoruz ya, Rabbin kim olduğunu bilin. Ona eş benzer tayin etmeyin. Ondaki rububiyet konusunda, uluhiyet konusunda, hakimiyet konusunda eş ve benzerler tanımayın diye ne yapıyor? Böyle uyarılar geliyor. Demek ki Allah'a şirk koşma çok büyük bir zulüm, çok büyük bir haksızlık. Ve şirk en büyük zulüm. Allah Kur'an'da öyle diyor. Zulüm nedir? Bir haksızlıktır. Hakkı yerine koymamaktır. Adaletin zıttıdır. Adalet nedir? Her şeyi hakkını yerine göre koymadır. Şirk ne peki? Hakkı yerine koymamadır. Allah-u Teala'ya emsal tanımadır. Ondaki vasıfları başkasında görmedir. Bu ne demek? Allah-u Teala'da eksiklik görmedir. Hani bir ortak tayin ettiğin zaman demek ki onda bir eksiklik var ki o biri onu tamamlamaya çalışıyor. Onun dediğine yok diyecek, onun dediğine yok diyecek. Ayet-i Kerime'de olduğu gibi. İşte zulüm bir şeyi yerinden başka bir yere koymaktır. Allah'ın hakkını Allah'tan başkasına vermektir. Aynı zamanda andolsun ki biz Adem oğullarını üstün bir şerefe nail kıldık diye Allah-u Teala İsra suresinin 70. ayetinde buyuruyor ki bu ayetin ifadesince Allah'ın şerefli kıldığı, şeref verdiği insan nefsini mahlukata ibadet ettirerek alçak ve zelil kılmaktır. Allah-u Teala insanı şerefle yaratmış, en güzel bir şekilde yaratmış. O ne yapıyor? Bu şerefi terk ediyor. Kendi gibi bir insana tapınmaya çalışıyor. Ve Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu başka bir varlıkta Allah-u Teala'daki olan hak ve hukuku görmeye çalışıyor. Allah korusun. Bu nedir? Zelilliktir, alçaklıktır. Ve büyük bir zulümdür. Çünkü bu mabutluğu hiç yeri olmayan ve olmasına hiçbir şekilde imkan bulunmayan bir mevkiye koymaktır. Mesela Ali'nin malını alıyorsunuz siz, başka bir şahsa veriyorsunuz. Bu nedir? Haksızlıktır, bu zulümdür. Çünkü Ali'nin malını ne yapıyorsunuz? Alıp başkasına verdiğiniz zaman ne demek istiyorsunuz? Bu Ali'nin değil, başkasının malıdır demek istiyorsunuz. Değil mi? Bu yanlış bir davranıştır. İşte şirk koşmak da ne demek? Mabutluğu Allah'tan başkasına, ilahlığı Allah'tan başkasına vermektir. Allah'tan başkasının ise mabut olmaya kesin ve kesin hiçbir hakkı ve imkanı da yoktur. Hak ve imkanı olmayan bir kimseye veriyorsunuz. Buna nedir? En büyük günahtır, en büyük şirktir diye Allah-u Teala buyuruyor. Sonra ne diyor? Allah-u Teala'nın sevmediği amel, sümme katiatur rahimi ve sıla-i rahmi kesmektir. Sıla-i rahmi kesmek. En büyük günahlardan birisi bu. Allah-u Teala sıla-i rahmi ne diyor? Fesat olarak, yani kesmeyi, sıla-i rahmi kesmeyi fesat olarak nitelendiriyor. Adam mesela imkanlaşıyor, imkanı çoğalıyor, zenginleşiyor. Bu sefer diyor ki ya ben zenginim, işte akrabalarım da gelir gider, benden menfaatlenirler. Benim evimde yerler, içerler, benden para isterler, mal isterler, işte şunu isterler, ben bunlarla uğraşamam. İşte benim makamım var, mevkim var, param var, şu bu der, ne yapar? Bu sefer kendi akrabalarından kopmaya çalışır. Onlara iyilik yapmak istemez. Ve bu kötü bir ahlaksızlıktır ki Allah-u Teala Muhammed suresinin 22. ve 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Demek diyor idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak. Akrabalık bağlarını bile parçalayıp keseceksiniz, öyle mi? Yani bak, güç ve imkan eline geçtiği zaman akrabaya iyilik yapmıyor. Hemen ne yapıyor? O bağı koparıyor. Allah da diyor öyle mi yapacaksın? Akrabalık bağlarını bile koparıp parçalayıp keseceksin, öyle mi? Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör eylemiştir. Ne kadar acı bir tablo. Allah-u Teala onlara ne yapmış diyor? Rahmetinden kovmuş, lanet etmiş. Demek ki dünya menfaatleri için akrabalık bağlarını kessen bir kimse bu ayetin şumuluna girer ve bu ayet noktasında derin derin düşünmesi gerekiyor. Hepimizin düşünmesi gerekiyor. Ha, şer'i bir mazeretten dolayı, şeriatın çizdiği bir yoldan dolayı akrabanız helal ve harama dikkat etmeyen günahlar içerisinde, şirkin içerisinde ne sizin nasihatinizi dinliyor. Böyle bir akrabalık bağı tabii koparılabilir. Hani koparmama yine iyidir ama koparılabilir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilken sırf dünyalık için akrabalık bağını koparırsanız işte Allah-u Teala bu ayette bize öyle bir hitap ediyor ki, öyle bir tehditte bulunuyor ki bunu çok iyi derin derin düşünmemiz gerekiyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve duasıyla sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 21. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham, ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Önce kuşlar girdi kanımıza. O kışkırtıcı taklalar, o hırçın pikeler ayarttı bizi. Sonra kanatlı düşlere teslim olduk. Billur geceleri bir çırpıda kanatlayıp kadim diyarlara hüküm giydik. Ama bu da yetmez oldu artık bize. Ve gün geldi, yamyam doyumsuzluğuyla diş geçirdik kısa metrajlı, silik görüntülü düşlerimize. Hikmeti sorduk lisan-ı hal ile kuştan. Kuş dile geldi, besmele ile söze girdi. Biz hep enginlere uçarız. Sarp kayalardan saldık mı kendimizi boşluklara? Başımızı döndürür leylak kokulu vadinin silüeti. Bir çocuk umarsızlığıyla geçeriz ebem kuşağının altından ve selam dururuz kıkırdayarak karınca katarına. Aşktan ve sevgiden yana ne varsa onu şakırız kulaklarınıza. Kendisi varsa bile ölümün, korkusu yoktur aramızda. Ve işte tüm bunlar için zikrederiz Rabbimizi en güzel ve en hızlı uçuşlarımızda.

artık biz de bir çift kanat istedik. Biz de yağmurlara tırmanıp kendimizi ince belli rüzgarın kucağına bırakmayı istedik. Lakin dedi kuş, uçmak için önce koşmayı öğrenmelisiniz ölüme. Ve bizler, yani tüm bedenler, öksüz bırakıp geceyi haykırırken hep bir ağızdan İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, kuşlarda kaldı aklıma.

müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından dalga dalga. Süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi sevgililer sevgilisi gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça, ya Muhammed, sevdik adımızı.

0: Davet Radyo.
1: Eyvah edelim, eyvah demeden Allah diyelim, Allah Allah diyelim, haydi ya.